ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.

Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar, kalbimde ne kadar duygu varsa nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp "Ya Rabbi, ben pişmanım" diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığı

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız Efendi.

وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan birinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini. Büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim. Fırsat bu fırsat.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Vadiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini,
ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koyma kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım.
batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

İfade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

de bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

0: benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım, secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbim. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz.

Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin

0: günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rabbim. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşler, aziz dostlar, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz bir kişiyle çıktığı yolda 23 yıl sonra sadece onunla hac edebilmek için Mekke'de onun yanında ihram kuşanıp beraberinde telbiye getiren sahabe sayısı 100 binden fazlaydı. O zamanki dünya nüfusu hesaplandığında bugünkü nüfusla kıyas edecek olsak 100 bin kişinin bugünkü belki de milyara kıyas edilecek kadar büyük bir rakam olduğunu görür. Tekrar meselenin iyi anlaşılması için vurgulamak istiyorum. Sadece onunla o sene hac edenler o kadardılar. Müslümanların sayısı o kadar değildi. Veda haccını yapıp Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de onun hutbelerini

dinleyenler 100.000 kişiden fazlaydı. Kesin diğerleri kaç kişiydi, Müslüman sayısı kaçtı bilmiyoruz. 23 yıla bölündüğünde bu rakam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir defa ilk 13 yılında sadece baskı ve tehcir politikalarıyla karşılaştığını, insanların Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e sıcak bir cevap vermediklerini biliyoruz. Medine-i Münevvere oluştuktan sonra, yani hicretten sonra kitleler halinde Müslümanlık ortaya çıktı. Hicret ederken 13 yıl sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz 500 civarında bir aile Medine'ye muhacir olarak geldiler. Hicret farz olduğu halde, yani bir 1000 aile yoktu. Nitekim birinci yılın sonunda Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nüfus sayımı yaptırdığı zaman 5000 kişi çıkmamıştı karşısına. Her halükarda 23 yılda bugün belki bir ülke nüfusundan daha kalabalık bir kitle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müminleri oldular. Siret bölümünü bir kenara bırakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan toplamada etrafında etten kemikten büyük kaleler kuran, candan teslimiyet gösteren, uğruna mallarını, ailelerini, çocuklarını feda eden dostlarının olması şüphesiz üzerinde insanlığın kıyamete kadar dikkatle çalışması gereken hassas bir konudur. Kur'an'ımız Ali İmran suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insan toplamada çevresinde bu büyük kitleyi kısa bir zamanda ortaya çıkarmasındaki sırrı insanlığa öğretiyor Allah Teala. Ali İmran suresinde Allah buyuruyor ki فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Kur'an, Arş'ın kitabı, Levh-i Mahfuz'un kitabı, 23 yıl sonunda medeniyetini kendi elleriyle yoğurup kuran Peygamber aleyhisselam Efendimizin başarısındaki formülü açıklıyor. Buyuruyor ki Allah, Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın sen. Yumuşak davrandın. Eğer katı kalpli, sert dilli biri olsaydın dağılır giderlerdi. Sen onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile. Onlara fikir alışverişinde bulun. Sonra da işini sağlama aldın mı Allah'a tevekkül et. Bu Ali İmran suresinin ayeti. Tekrar ayeti anlamaya çalışalım. Neyi izah ediyor Allah? Ki Ali İmran suresi Kur'an-ı Kerim'in son inen surelerinde. Neyi izah ediyor Allah? O büyük kitleyi can veren, mal veren, vatanını terk eden, peygamberin önünde kendisini yok sayan, onun emrine peki ya Resulallah demeyip, peki kelimesini bile az görüp, sana şunu söylüyorum diyen dediğinde, anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diyen, bana şu hurmayı ver diyor, o ona anam babam sana feda olsun diyor. Bir ölçek hurma istiyor, o anasını babasını feda ediyor. Bu adamlar şu Kur'an'ın
İsrailoğullarının peygamberlerini övmediği cümlelerle övdüğü ashab, şu meleklerin peşinden koştuğu Ebubekirler, Aliler, Ömerler, Osmanlar, Halidler, şu adamları yetiştiren öğretmenin metodunu Allah açıklıyor. Her şey bir defa Allah'ın rahmeti sayesinde olmuş. Onu Allah Rauf ve Rahim olarak göndermiş. Ümmetine düşkün bir peygamber olarak göndermiş. Bu Allah'ın rahmetiyle tecelli etti. Ama bir, yumuşak davrandın. Yumuşak davrandın. Yumuşak davranmasaydın çekip giderlerdi. Bir, kanun. İki, sen onları affedici ol. Kabalıklarını, hatalarını görme. Allah'a dua et, istiğfar et. Onları bağışlasın Allah. Sen bağışlasan yetmez çünkü. Allah da bağışlaması lazım. Üç, onları da adam yerine koy. Onlarla da istişare et. Sorular sor onlara da. Dört, beş, Allah'a tevekkül et, işini sağlam yaptın mı? Sen üzerindekini yaptın mı, gerisini Allah'a bırak. Beş şey, şu etten kemikten surlar kuran, sana anam babam feda olsun ya Resulallah deyip feda eden, lafla değil, böyle anam feda olsun deyip mendilini bile vermeyen, sahte gözyaşlarıyla değil, Resulullah'ın ayağına bir diken batmaktındansa ben burada asılmaya razıyım diyen fedakarlar, Bilalleri, Habbapları, Yasirleri, Ammarları, Sümeyyeleri, Ayşeleriyle o büyük can ordusunu kuran, o meleklerden güçlü ordular kuran, o gelip meleklerin Allahu Teala'nın emriyle sabahlara kadar huşu ile kendilerini izlediği ashab ordusunu kuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz Allah'ın planlaması, Allah'ın takdiri ve rahmetinin tecellisiyle bunu becerdi. Bu münakaşa edilmez. Allah dilemeseydi kim kaya gibi taş gibi yürekleri yumuşatır da Ebu Cehil'in oğlundan Allah için şehit olacak bir cengaver kim çıkarabilirdi? Kim peygamberi öldürmek için planlar tuzaklar kuran Halid İbni Velid'den peygamberin kılıcı, Allah'ın kılıcı gibi bir adam kim çıkarabilirdi? Elbette Allah'ın takdiri, ama baş öğretmen, şu insan eğitmede en muhteşem, en muazzam, en müstesna örnekleri sergileyen sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin taktiklerini Allah öğretiyor. Linte lehum, onlara yumuşak davrandın. Ve lev kunte fazzan galizal kalbi len faddu min havlik. Sert, katı kalpli olsaydın etrafından dağılırlardı. Katı kalpli adam olsan, Muhammed bile olsan etrafında adam toplayamaz. Nereden biliyorum bunu? Allah'ın kitabından, Ali İmran suresinden biliyorum. Katı kalpli eleman çalıştırır, adam toplayamaz. Katı kalpliden, kaba sözlüden patron olur. Etrafına insanların can feda edecekleri, karşılık beklemeden, maaş ve bahşiş beklemeden, evet tabii diyecekleri bir can ordusu kuramaz. Katı adam işi değil bu iş. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ. Her şeye yok diyen, kaşları çatık, dudakları mengene gibi olmuş birisinden, etrafında insanlar kümesi oluşan, insanların umutla bağlandığı ve umutla beklediği birisi olmuyor demek. Kur'an'la konuşuyoruz. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ. Katı kalpli, dudakları hep bükülmüş duran birisi olsaydın 23 sene sonra veda hutbesini okuyamayacaktın ey peygamber. Kime veda hutbesi okuyacaktın? 10 kişiyle, 15 kişiyle mi? Kim bilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o haccını yapacaktı. Haccını yapacağı Mekke'yi nasıl fethedecekti? Demek ki Allah'ın rahmeti sayesinde
Birinci taktik, yumuşak oldun. Yumuşak

olduğun için insanlar senin etrafında toplandılar, sana analar, babalar, evlatlar feda ettiler. Enesleri poşete koyup getirip sana hediye olarak verdiler. Sen bir kere işaret ettin, ayağa kalktılar. Yeryüzünü ayağa kaldırdılar. Ne sayesinde? Güçlü, dirayetli ve böyle her dediğini bir kere söyleyen, vurduğunu ezen gücün sayesinde mi? Hayır. Linte lehum. Sen onlara yumuşak davrandın. Adamlar zaten kaba adamlar. Kendi çocuklarını diri diri gömecek adamlar. Babalarına bile kılıç kaldıracak güçlü adamlar. Adamlar vahşet üzerine, alkol üzerine kurulu bir hayatları var. Bir de sen her şeye yok diyen, her şeyi ezen geçen bir adam olsaydın, sertle karşılaşınca ikisi de yok olacak. Ama sert karşısında yumuşağı bulunca taşlar bile süngere dayanamayıp eridiler, dağıldılar. Onlar da sünger oldular. Ve bimâ rahmetin minallah. Allah'ın rahmeti sayesinde oldu bu. Yani Allah seni böyle planladı, böyle gönderdi. Evet, Allah sana kılıç kullanma ve karşısındakini kılıçla tehdit etme hakkı ve yeteneği de verdi. Ama bu geçiciydi. Zira kılıç kullanmak için çıktığın savaşta bile kadınlara dokunmayın ha, yaşlılara dokunmayın diye tembih eden bir peygamber oldun. Öldürmek için gittiğin yerde bile insanların hayatını düşündün. Febimâ rahmetin minallah. Allah'ın rahmeti sayesinde oldu bu. Allah öyle planladı. Sonra fa'fu anhum. Bu merhamet, bu yumuşak davranmanın gereği olarak hatalarını sayıp durmayacaksın. Affedeceksin onları. Hatta ve hatta senin hanımına zina yaptığına dair iftirada bulunanlar bile senin affından nasibini almalıdırlar. Aldılar da nitekim. Aldılar da. Amcasının ciğerini parça parça edip bununla keyif sürenler daha sonra affedilmek üzere huzuruna çıktıklarında rauf ve merhametli bir peygamber buldular. Amcasının ciğerini dişlemiş insanlar bile onun rahmetiyle, affıyla karşılaştılar. Eğer eski hesapları karıştıracak olsaydı ashabından bile binlercesini kılıçtan geçirmesi gerekirdi. Eski hesapları değil, gelecekteki büyük nuru ve büyük müjdeleri düşünerek muamele et. Fa'fu anhum. Onları bağışla. Hatalarını görme. Öyle de yaptı. Ama bir de onların Allah'a karşı işlediği hatalar var. Sen affettin, Allah affetmiyor. Vestagfir lahum. Onlar için Allah'tan af dile. Allah affetsin onları ki senin de işin asan olsun. Öyle de yaptı. Mahşerde dirilir dirilmez secdeye kapanarak ümmeti için gözyaşı içerisinde Allah'ın affını talep edeceğini söyleyerek gitti. 23 yıl ümmeti için gözyaşı akıttı. Akıtacağı gözyaşlarının mahşerde devam edeceğini söyledi. Vestagfir lahum. Derdin Allah'ın onları affetmesi olsun. Ve şavirhum fil emr. Bir iş yapılırken onları adam yerine koy. Onlara soru sor. Ne diyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz de. Onlar da adam olduklarını, peygamberin kendilerine sorular sorduğunu düşünsünler. Ve şavirhum fil emr. Onu da yaptı. Kendisinin yaptığı planın tam aksini söyledikleri halde peki sizin dediğiniz gibi olsun dedi. Tamam, doğru söylüyorsunuz dedi. Yahu bana Cebrail bu emri verdi. Nasıl karışırsınız lafıma, kaç yaşındasınız demedi. Torunu yaşındaki insanlar Uhud'u şurada yapalım dediler. Peki hatırınız kırılmasın dedi. Ve şavirhum fil emr. Bütün bunlara rağmen feize azemt, bir işi planlayıp kararlaştırdığın zamanda tevekkül alallah, Allah'ı arkanda bil, işine devam et. Kardeşler, ne konuşuyoruz? Neyi anlatıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığın en mükemmel örnekleri olan talebelerini, ordusunu, arkadaşlarını, dostlarını, ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Bu adamlar Miraç gecesi peygamber aleyhisselamla beraber göklere yükselip
Orada cennette özel eğitimler al.

olarak sonra yeryüzüne dönmüş kimseler değiller bunlar. Şarapçı, katil, babası ölünce babasının karısıyla evlenmeye cüret eden, sefahetin içinde yüzen ve hiçbir şekilde hak hukuk tanımayan, yol kesen, gangster insanlardan Ebu Bekirler, Ömerler nasıl çıkardı onu konuşuyoruz. Neyle konuşuyoruz? Allah'ın ayetiyle konuşuyoruz. Herhangi bir tarih araştırmasını, sosyolojik araştırmayı konuşmuyoruz. Yani sosyoloji kurallarına göre şöyle yaptığı için başardı filan demiyoruz. Medya desteğiyle yaptı filan demiyoruz. Arkasında medya yoktu, halk yoktu. Ayıplanan şair, sihir yapıyor, büyü yapıyor denen birisiyken Rauf ve Rahim bir peygamber olarak insanların yüreğinde saltanat kuran Peygamber Aleyhisselam Efendimizin başarısının neye dayalı olduğunu Allah'tan öğreniyoruz. Buraya bir nokta koyalım. Siret bilgimizi tazelemek için konuşmuyoruz. Ama şuna gelelim. Eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örneğimiz, kudve-i hasenemiz, en güzel örnek, yegane örnek olarak görüyorsak, Kur'an'ı da eğitim kitabımız, rehberimiz, bizim akıl kaynağımız olarak görüyorsak, işte Kur'an Peygamber Aleyhisselam'ın üzerinden bir kağıt projeden değil, 23 yılda nesil yetiştiren, 950 senede Nuh Aleyhisselam'ın yapamadığını 23 senede yapan, 100 yaşında İbrahim Aleyhisselam'ın yapamadığını 63 yaşında yapıp giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan yetiştirme projesini, sırları çözmeye çalışıyoruz. Bunu nereye uyarlayacağız? Evlerimizde gençleri yetiştirirken hangi formüller üzerinden annelik babalık yapacağımızı Allah bize öğretmek istiyor. Yoksa biz derdik ki Allah peygamberini bir taktik üzerine yürütmüş, peygamberi de bu kitleleri toplamış, mesajını vermiş, gitmiş. Bu kadarla iş bitecek miydi? Kur'an böyle bir kitap mı? Ayetleri okuyorsun, El Fatiha deyince de herkes okuyor, lokumunu da yiyorlar, gidiyorlar. Cenaze kitabıysa, mezarlık kitabıysa böyle elbette. Ama öğüt kitabıysa, tezkira, mümini hatırlatan, mümine şuur veren, hayat tarzı, yaşama tarzı öğreten bir kitapsa, buyur, buyur. Herhalde senin evin, Ebu Cehillerin şarap fıçısına çevirdiği Mekke sokakları kadar da değildir herhalde. Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in, Übey ibn-i Halef'in, şu azılı Kur'an'ın, küfrün önderleri dediği, zalim adamların, toplumundan, peygamberi öldürmeye giden Ömer bin Hattab'tan, Uhud'da peygamberi öldürdüm diye nara atan Halid bin Velid'den, Cebrail'i peşinde dolaştıran adamlar çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vahşi ise vahşi, yamyamsa yamyam, alkolikse alkolik, katilse katil, bir insanın itham edileceği, hırsızlıktan cinayete kadar, adilikten zinaya kadar ne varsa hepsini bünyesinde barındıran ve Kur'an'ın vasfıyla cahiliye, cahiller toplumu olan Mekke müşriklerinden gökleri imrendiren, melekleri imrendiren Allah'ın meleklere bakıp görüyor musunuz kullarımı? İbadet görün, ibadet dediği sabahlara kadar sokaklarına trilyonlarca meleğin Kadir Gecesi diye indiği Medine insanlarını Resulullah'ın yetiştirmesinden söz ediyoruz. Dikkat buyurun kardeşler, Allahu Teala senin duan sayesinde, işte seni desteklemek için mucizeler eşliğinde o nesli yetiştirdin demiyor. Allah'ın rahmeti sayesinde bu planı uyguladın, plan bunları yetiştirdi diyor. Başarı Peygamber Aleyhisselam'ın başarısı. Gerçekten lütfeden Allah şüphesiz. Onu zaten göndermesi Allah'ın bir lütuf.
Onu rahmetellil alemin yapması bir lütuf. Ama kardeşler, biz evlerimizde ve insanla ilgilendiğimiz yerlerde hangi taktik üzerinden insan yetiştirebileceğimizi Allah bize Kur'an'ında öğretmiş oluyor. Gençleri yetiştirirken kullandığımız taktikler, ana baba olarak, öğretmenler, hocalar olarak, vakıfçılar, yöneticiler, müdürler olarak kullandığımız taktikleri Allah bize öğretti. Kimse kıyamet günü çok kötü bir zamanda yaşandığını, internetin gençleri berbat ettiğini, medyanın çok kötü resimler bastığını söyleyip de kendisini kurtaramaz Allah'ın azabından. Zira Allah internetin bataklığından daha büyük bir bataklık merkezi olan şirk, tuğyan, alkol, cinayet yuvasına dönen, kimsenin can emniyetinin bulunmadığı Mekke sokaklarından Halid bin Velid çıkardı. Hamza'nın ciğerini sökenleri daha sonra Resulullah'ın cengaverleri haline getirdi. Akidesi yok, insanlık yok, ahlak yok, fazilet yok. Böyle bir şehirden melekler ordusu, canlar ordusu kurdu Aleyhisselam Efendimiz. Eğitim politikalarındaki, insan yetiştirmedeki muvaffakiyeti sayesinde Allahu Teala'nın huzurunda işte Siyonizmin medyası çok kötüydü gibi bir mazeretin olmayacağını herkes bilmesi lazım. Peki biz ne yapacağız da Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yaptığını yapacağız? Elbette bu soru haklı bir soru. Ne yapacağız? Onu taklit edeceğiz. Sakal bırakarken Resulullah'ı taklit ettiğin gibi Aleyhisselatü Vesselam, hacca giderken, tavaf ederken, umre yaparken, öğlenin sünnetini kılarken, sağ elle yemek yerken ve dişini misvaklarken, işte sağ omuzun üzerine yatarken, filan tesbihat onun sünnetidir diye yaparken, nasıl Resulullah'ı taklit ediyorsan, çocuk yetiştirirken, aile idare ederken de önderin Resulullah olacak. Bunu becerdiğin zaman senin hiçbir pedagojik desteğe de ihtiyacın yoktur. Zira sen pedagoji, psikoloji, sosyoloji, ne kadar oji boji varsa tamamını yaratan Allah'ın sana örnek gösterdiği bir Muhammed taklit ediyorsun Aleyhissalatu vesselam. Belki Medine aynı Medine değil ama insan aynı insan. Belki sorun şarap sorunu değil ama genç aynı genç. Onun da önüne zırvanadan çıkmış gençler geldi. Miraç görmüş, Levh-i Mahfuz görmüş, Allah'a Sidretül Münteha'da yaklaşmış bir peygamberin önüne 20 yaşında delikanlı çıkıp zinayı niye yasaklıyorsun? Keyfime göre ben yatar kalkarım kadınlarla, bana izin vermen lazım diye insan haklarından dem vuran delikanlı önüne çıkmış. Yüzlerce sahabinin gözleriyle bakarak, hürmetten gözleriyle bakarak doyamadıkları bir peygamberin önüne oturmuş, ben zina edeceğim, bunu yasaklayamazsın bana demiş. Delikanlı. Ama huzurundan doğru diyorsun ya Resulallah, ben bir daha zina yapmam diyerek kalkmış sonra. Oturmuş, ona ikna edinceye kadar, doğru diyorsun deyinceye kadar izah etmiş. Böyle bir cümleyi benim önümde nasıl kullanırsın, çarpılacaksın deseydi o genci belki önünden kaldıracak, oradaki o ortamdaki saygısızlığı belki kaldıracaktı ama o genç zina müptelası olarak yaşamaya devam edecekti. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi filan gün mevlüdü okunan, filan hafta matemi yapılan, hakkında yazılan şiirlerle teselli bulduğumuz biri olarak değil, yaşam tarzımız, insan yetiştirme tarzımız, Allah'a ulaşmada örneğimiz olarak görmeye mecburuz. İman etmek bu demektir. Hakkında şairlerin yazdığı şiirleri, naatları okuyarak sadece şeker yalamış oluruz. O anlık ağrımızı dindirdiğimi hissederiz ama yaramız iyi olmaz.
yaramızı iyi edecek olan şey,

günlük yaşam tarzımızı, hayat siyasetimizi, günlük hayat politikamızı Resulullah'tan algılamak üzerine kurulmalıdır. Kardeşler, şu Ali İmran suresinin ayetlerini hepimiz kendimiz için bundan sonra insan yetiştirmenin, bu ümmetin gençlerini ümmetin adamları olarak devam ettirmemizin, 20 yaşına gelmeden çökmüş bir kızın bir oğlanın peşinde hayatını süründürmüş, kendisini sigaradan vesaireye kadar zehir içerisinde bırakmış gençlerimiz olmasın istiyorsak, ihtiyarlamadan çökmüş gençlerin babaları olmak istemiyorsak, 50 yaşında, 70 yaşında, 84 yaşında, 84, 8 tane 10, üstünde de 4 yıl, 84 yıl yaşında, Medine'den Bizans'ın surlarına kadar bir katırın üstünde gelmeye razı olan adamlar, gençler, 84 yaşında delikanlıların babaları olarak Allah'a gitmek istiyorsan, Kur'an böyle delikanlı yetiştirmenin taktiklerini öğretiyor. Bunu becerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halid bin Zeyd'e yumuşak davrandığı için, onu adam yerine koyup onunla istişare ettiği için, onun için Allah'tan af dilediğinden, ona kaba ve sert davranmadığından dolayı Halid bin Zeyd ve Eyyub el-Ensari katır üstünde 3000 kilometreyi güneşin altında gelip Bizans surlarının dibinde şehit olacak kafaya nasıl sahip oldu? Bu taktik sayesinde sahip oldu. İçkicinin çocukları, sarhoşların çocukları diye hitap etseydi onlara, eski hatalarını sürekli söyleseydi, her hatadan dolayı elini kılıcının kabzasına götürseydi, 84 yaşındakileri değil 8 yaşındakileri, 18 yaşındakileri bile yerinden kıpırdatamayacaktı. Kardeşler, Allah Kur'an'ını indirmiş, peygamberini de örnek olarak bize göstermiştir. Allah yapacağını yaptı. Babasın, annesin, öğretmensin, müdürsün, vakıf başkanısın, dernek sorumlususun, neysen sen, Allah sana Kur'an indirdi mi? Allah sana peygamberini örnek olarak gösterdi mi? Sonra da sana Ali İmran suresinde o ayyaşların çocuklarından, katillerin çocuklarından, Kabe'yi putla dolduran adamlardan, Kabe'nin içine 300 tane put koyan adamlardan, Kabe'yi çıplak tavaf edenlerden ve insanların malında gözü olan, haram yiyen zalimlerden nasıl meleklerden daha büyük adamlar çıkardığını ve bunu ne sayesinde yaptığını, mucizeyle, büyüyle, sihirle değil de kullandığı taktikler sayesinde yaptığını, başardığını söyledi mi Allah? Söyledi. Ey anne, ey baba, ey öğretmen, ey hoca efendi, camisinde cemaat bulamayan hoca efendi, ben konuşuyorum insanlar gelmiyor diyen, duy, Allah sana özür bırakmadı, kimseye özür bırakmadı, çünkü Ebu Cehil'in oğlundan, İkrime gibi peygamberi öldürmeye ant içmiş bir adamdan, Yermük'te binlerce insanın ölümünü engelleyen ve canını feda eden bir şehit çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

kitabını indirmiş, peygamberini de örnek olarak bize göstermiştir. Allah yapacağını yaptı. Babasın, annesin, öğretmensin, müdürsün, vakıf başkanısın, dernek sorumlususun, neysen sen, Allah sana Kur'an indirdi mi? Allah sana peygamberini örnek olarak gösterdi mi? Sonra da sana Ali İmran suresinde o ayyaşları

çocuklarından, katillerin çocuklarından, Kabe'yi putla dolduran adamlardan, Kabe'nin içine 300 tane put koyan adamlardan, Kabe'yi çıplak tavaf edenlerden ve insanların malında gözü olan, haram yiyen zalimlerden nasıl meleklerden daha büyük adamlar çıkardığını ve bunu ne sayesinde yaptığını, mucizeyle, büyüyle, sihirle değil de kullandığı taktikler sayesinde yaptığını, başardığını söyledi mi Allah? Söyledi. Ey anne, ey baba, ey öğretmen, ey hoca efendi, camisinde cemaat bulamayan hoca efendi, ben konuşuyorum insanlar gelmiyor diyen, duy, Allah sana özür bırakmadı, kimseye özür bırakmadı, çünkü Ebu Cehil'in oğlundan, İkrime gibi peygamberi öldürmeye ant içmiş bir adamdan, Yermük'te binlerce insanın ölümünü engelleyen ve canını feda eden bir şehit çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neyle becerdi bunu? Neyle becerdi? Linte lehum, yumuşak davrandın. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Sen yumuşak davrandın. Sen kaşların çatık, bir kere konuşup bir daha mırıldanarak konuşan, şunu getir deme yerine fısıltılarla söyleyip, yani canlı konuşmayı bile babalık, ağalık ruhuna aykırı bulan bir adam olsaydın sen, nedir bu, kaç kere tembih ettim diyen biri olsaydın, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ, etrafında adam bulamayacaktın diyor o adamları yaratan Allah. Çünkü Allah yarattığı kulunu biliyor. Biliyor ki Allah, çocuk ana kucağında büyür. Baba kucağında çocuk büyümez. Ana merhametlidir. Ana uykusunu böler. Anadır çocuğu büyüten. Çocuklar baba kucağında kalsa yanlış büyürler. Büyüyemezler zaten. Çok kirlettin, çok bağırdın diye baba onu kısar. Kardeşler, şimdi Rabbimizin öğüdüne kulak asıyoruz. Delikanlı kalmış, daha çocukluğunda büyük işler yapan, büyüyünce de genç kalan, yaşlanarak çökmeyen, küçük olduğu için çocukluk yapmayan, büyük kafalı, büyük yürekli, Allah'tan başkasından korkmayan, dünya malına tenezzül etmeyen, şecaatli, ahlaklı, faziletli, iffetli, vakur, delikanlı, büyüdükçe olgunluğu artan, yaşlandıkça vakarı yükselen, tecrübesi artan insanların babaları, anneleri olmamızın yolunu Allah göstermiştir. Nedir bu yol? Bir, Kur'an ayetinden kendimize kurallar çıkarıyoruz. Bir, ey anne, ey baba, hoca, öğretmen, vakıf başkanı, dernek başkanı, yumuşak olacaksın. Yumuşak olacaksın. Eğer yumuşak olmazsan, kendini bir ordunun başında komutan gibi zannedersen, birliğin başında çavuş zannedersen kendini, sen evladını dağıtırsın. Kaba baba, sert baba, beddua eden anne, cehennemle tehdit eden hoca, len faddu min havlik, len faddu min havlik, etrafında çocuk bulamazsın. Evlenmeden önce, ev kurmadan önce, başka bir kız, başka bir delikanlı oğlunu elinden alır, kızını elinden alır, arar durursun çocuğum nerededir diye. Len faddu min havlik, len faddu min havlik, sert baba, sen çocuk tutamazsın. Bedduacı anne, sen çocuk tutamazsın. Sadece cehennem ayetleriyle tehdit eden hoca efendi, öğretmen bey, sen çocuk tutamazsın etrafında. Sen delikanlı yetiştiremezsin. Çünkü 15 yaşındaki delikanlıya verdiğin eğitim, Allah'ın Firavun'u, Karun'u, Nemrud'u tehdit ettiği cehennem ayetlerinden oluşuyor. Bir sünneti ihmal ettiği için verdiğin tehdit, yaptığın korkutma, bir namazı uykuya daldığı için ihmal eden çocuğuna söylediğin sözler, Allah'ın Firavun'a söylediği sözler, Ebu Cehil'e söylediği sözler. Sen dağıtırsın, halbuki Allah yuvanda dursun, sen bu kuluçkadan, bu yumurtadan insan çıkar diye sana bu çocuğu emanet etmişti. Ürküten, korkutan anne baba, len faddu min havlik.
Muhammed bile olsaydın, Miraç'a giden bir peygamber bile olsaydın, etrafından dağılacaklardı, kaşların çatıksaydı eğer. Birinci kural, linte lehum, yumuşak davranacaksın. Elbette yumuşak kime davranacaksın? Zaten melek gibi bir çocuğun kendisi yumuşak. Sert çocuğa, hırçın çocuğa, rahat durmayana, mala çana zarar verene, söz dinlemeyene yumuşak davranacaksın. Çocuk terörist, sen de terörist, kim kimi öldürürse artık, kimin şansı daha fazlaysa. Evde silahların konuştuğu değil, silaha karşı yüreklerin konuştuğu baba olacaksın. Yüreğin konuşacak, dilini konuşturmayacaksın. Senin gözlerinden gelecek okuyacak o. Ama onun kabalığı, sen de insansın elbette, seni de ezecek. O yatağına çekilip uyuduktan sonra sen seccadende yapacağını yapacaksın. Hiç başka yapacağın bir şey yok. Sen çocuğun kuyuya atıldığını haber aldığın zaman, küçücük yavrunu kaybettiğin zaman, gidin oğlum gidin, ben derdimi Allah'a anlatırım diyeceksin. Bu da Allah'ın verdiği örnek. O seni tehdit edecek, sen merhamet kanadını açacaksın. O seni şöyle ederim böyle ederim diyecek, yapma yavrum diyeceksin. Sonra da boşalmak için Allah'la baş başa kalacaksın. Bileceksin ki seni Allah'tan başkası anlamayacak zaten. Kimseye şikayet etsen de etmesen de sana yararı olmayacak. Linte lehum, yumuşak, yumuşak. Bizimki bildiğin gibi değil, bizimki fena bir terörist. Yumuşağa zaten nasıl yumuşak davranacaksın ki? Yumuşaklık yarışı yap demiyor Allah. Ömer, Ömer, seni öldürmek için evinden çıktığında sende hayat bulması lazım. Linte lehum bu. Öldürmeye gelen Ömer'e kanatlarını açtı da sonra o büyük Ömer'in peygamberi oldu. Peygamber öldürecek düzeydekine merhametli davran diyor Allah. Demiri demire vur demiyor. Demiri pamuğun önüne koy diyor. Sen pamuk ol, o seni dövsün. Bu bizi azap ediyor dünyada. Ahiret azabı çekme diye Allah böyle murad etti sana. Eğer senden sonra bir dua ordusu, bir ibadetgah bırakmak istiyorsan, Rabbim dedikçe o sana rahmetler yağmasın istiyorsan mezarından, mezarda azap görmek istemiyorsan, çocuğunun, hanımının, kocanın azabına tahammül edeceksin. Ya da diyeceksin ki ben bu dünyayı imtihan yeri olarak değil, tatil yeri olarak değerlendirmek istiyorum. Ona diyecek yok şüphesiz. Bütün bunlar gayba iman edip Kur'an kitabımdır diyenler için zaten. Böyle yetiştirilen gençler peygamberin huzurunda can ordusu oldular kardeşler. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, Bedir'e gittiğinde ashab-ı kiram, Bedir'de cihad ettiklerinde, bildiğimiz ümmeti Muhammed'in şirk önünde yaptığı ilk cihad hareketi olan Bedir'e gittiklerinde, çok dikkat ediniz, çok dikkat ediniz. Bedir'de 200'den fazla yaşlı sahabi vardı. 50-60 tane kadar da genç delikanlılar. 15 yaşında, 16 yaşında, 20 yaşında. Hatta Peygamber aleyhisselam efendimiz beni almaz diye ayağının altına taş koyup büyük boylu görünmeye çalışan çocuklar varmış. Bu sahabe ruhu işte linte lehumun sonucu. Peygamber onlara yüreğini açtı. Onlar da buluğ çağına gelmeden peygambere can verdiler. Sen bakkala niye gönderemiyorsun onu sen düşün. Bakkala niye gönderemediğini sen düşün. Diyor ki İbn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş başlamadan önce konuşmalar yaptı, teşvik etti, işte Allah size cenneti verecek, şöyle olacak, böyle övmeye başlayınca ihtiyarlar miğferlerinin altına gizlenmeye başladılar diyor. Dikkat ediniz. Gençler de gözlerini açtılar, öyle mi ya Resulullah deyip müşriklerin üstüne atladılar diyor. İlk darbeyi müşriklere gençler vurdular. Delikanlılar müşrikleri perişan ettiler. Dikkat ediniz. Bedir ordusundan, Bedir ordusu

Bunu ne diye anlatıyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Geçmiş ve gelecek bütün günahlarını Allah'ın affettiği adamlar. Hepsi için 314 kişi, 314'üne de Allah'ın vaadi bu. Ebedi cennet garantisi. Yap ne yaparsan yap bundan sonra. Bir kere Bedir'de bulundun ya. Ama o yiğitliği gençler sağladılar. Savaş bitince de diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma, savaş bitince de gençler müşriklerin üzerindeki çulu çırpıyı toplayıp ganimetlere el koymaya başladılar. İhtiyarlar dediler ki o zaman diyor. Biz burada olmasak siz nasıl savaşacaktınız? Ne yapıyorsunuz onları? Bizim payımızı da unutmayın dediler diyor. Bunun üzerine Enfal suresi indi de Allah fattakullaha ve aslihu zate beynikum buyurdu. Allah'tan korkun, çabuk barışın, böyle işlere tevessül etmeyin dedi diyor. Yani sahabe bile olsan delikanlı, başka kardeşim, delikanlı bu işi yürütecek. Koca sahabe ordusunda peygamberin can dostu, ama ölüm söz konusu olunca yaşlı daha çok korkuyor demek. Sahabi de olsa korkuyor. Ama bize ne öğüt çıkıyor buradan? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o delikanlılarla, delikanlıların dilinden anlayan bir üslupla ilgilenmemiş olsaydı, onlar da miğferlerin arkasına geçmeyi biliyorlardı herhalde. Üstelik de abi siz buyurun hürmeten büyüklerini de öne geçirebilirlerdi. Nasıl daha canlı 14 yaşında çocuklar. Abdurrahman İbni Avf diyor ki bir çocuk geldi bana, amca kılıcımın kemerini bağlasana dedi. Çocuğun eli arkasına yetmiyor kemerini bağlamaya. Çocuk kılıcının kabzasını bağlamaya eli yetmiyor çocuk. Resulullah'ı korumak için yola çıkmış. Demek ki lintelehum. Bizim çocuk çok vahşi. İki sonuç var. Bir, henüz Allah'ın sana göstereceği rahmet bulutlarına acele ediyorsun sen. 15 yaşında İmam-ı Azam olmasını istiyorsun. Dur bakalım. Olgunlaşsın. Erken koparırsan ayvayı, taş gibi bir ayva bulursun. Bekle zamanı gelsin. İki, nasıl davrandın? Ne yaptın sen de taş gibi bir yüreği olan çocuğun oldu senin? Allah sana lintelehum demişti. Peygamber bile olsan yumuşak davranırsan adam bulursun etrafında demişti. Bir, evlerde nasıl delikanlı, 84 yaşında küfrün ordularına karşı yürüyecek delikanlı, 84 yaşında delikanlı nasıl yetiştirirsin? Allah bunu öğretiyor. İki, baba mısın, anne misin, çocuk musun, öğretmen misin, nesin? Allah'ın taktiğini unutma. Fa'fu anhum. Eskileri karıştırmayacaksın. Dosya biriktirmeyeceksin. Sabıka kaydı tutmayacaksın. Sen savcılık değilsin. 15 yaşında yaptığı şeyi 35 yaşında çocukların önünde anlatıyorsun sen. Allah'tan utan be. Allah da senin yaptıklarını saysa buna bir saatlik bir bülten bile yetmez. 5 yaşında amcasının yanında şunu nasıl yaptı? Kendisinin 20 yaşında oğlu var, onun yanında anlatıyorsun. Fa'fu anhum. Geçmişi karıştırmak yok. Ömer, hatırlıyor musun sen beni öldürmeye gelmiştin dedi mi Resulullah hiç? Aleyhissalatü vesselam. Bir gün Halid İbni Velid'e, Halid, Uhud'da ne yaptın bize, hatırlıyor musun dedi mi hiç? Ebu Cehil'in oğlu Medine'ye Müslüman olarak geldiğinde olan senin babandan ne çekmiştik biz dedi mi hiç? Üstelik Medine'de İkrime'yi, Ebu Cehil'in oğlunu tanımayan birisi, kim bu adam, bu nereden geldi diye sormuş da, yanındaki de çok doğru bir şey söylemiş. Bu ümmetin Firavun'unun oğlu bu demiş. Yani Ebu Cehil'in oğlu. Çünkü Ebu Cehil bu ümmetin Firavun'uydu diyor Efendimiz Aleyhisselam. Üzülmüş zavallı. Babamın günahından bana ne demiş. Abi kendisi de babası gibi bir adamdı bir sene önce. Aleyhisselam Efendimiz bunu duyunca, nasıl ayıplarsınız babasıyla siz bunu buyurmuş. Fa'fu anhum. Geçmişi karıştırmayacaksın kardeşim. Geçmişi karıştırmak demek, yaranın iyileşmesini engellemek demek. İkide bir kaşıtıyorsun. Yara kanayıp duruyor. Fa'fu anhum. Peygamber taktiği. Eğer sen bir gün çocuklarına veda hutbesi gibi mesajlar verip, yavrum beni mezarda yalnız bırakmayın ha, Allah yolundan ayrılmayın ha,
Sakın benden sonra başka bir yola kaymayasınız.

ümmeti Muhammed'i terk etmeyesiniz deyip gözlerini yumup gittiğin zaman veda hutbesi diye çocukların o konuşmayı bağrına basmasını istiyorsan fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Geçmişlerini karıştırmayacaksın. 15 yaşında şöyle yaptı. O zaman cezasını ver, kapat o dosyayı.

fa'fu anhum vestağfir lehum. Üçüncü şart. İşin ne senin baba? Anne, ne iş yapıyorsun sen? Sabah namazından çabuk kalkma. 5 dakikada namazı kıl, 15 dakikada çocukların için dua et. Vestağfir lehum. Allah'tan da yardım iste. Ve şavirhum fil emr. Bir de madem babasın sen, madem annesin, 10 yaşında çocuğu karşına al, bu eve taşınalım mı diye sor. Adam yerine koy onları, onlar da adam olarak büyüsün. Halbuki sen askerden gelmiş oğluna bir gün dedin ki, sana filanca teyzenin kızını ayarladık, sen yavaş yavaş hazırlık yap. Allah'tan utan be. 50-70 sene bir arada yaşayacakları eş adayının seçmesine bile müsaade etmedin. Allah sana ve şavirhum fil amr. Başka bir iş hakkında bile onlara soru sor demişti. İstişare et onlarla demişti. Elinden gelse nerede askerlik yapacağını da sen tayin edeceksin. Elinden gelse torunum şu renkten olsun, şu zamanda torun yapın bana diyeceksin. Kur'an ne diyor? Ve şavirhum fil amr. Onları adam yerine koy diyor. Soru sor. Bunu kime demişti Allah? Rahmeten lil alemin gönderdiği peygamberine. Kim için diyor bunu Allah? Şarapçıların çocukları için. Peygamberi öldürmeye gelmiş adamlar için. Adam yerine koy onları diyor. Danış onlara. Sor ne diyorlar? Sen peygamber misin? Oğlun şarapçı mı? Katil mi? Kızını niye adam yerine koymuyorsun? Hatta ve hatta ne giyineceğini sen tayin ediyorsun. Hangi rengi seveceğini de sen belirliyorsun. Allah ne diyor? Ve şavirhum fil amr. Onlara adam yerine koy. Danış onlara diyor. Kardeşler, bir baba, bir anne çocuklarını adam yerine koyacak. Hep hayır diyen olmayacak. Peki madem öyle diyorsunuz öyle olsun diyecek ara sıra. Daha pahalı seçenekleri var. Subhanallah. Zaten senin malın onlara kalmayacak mıydı? Ben sorduğum zaman bu kadar çok niye çalışıyorsun? Çoluk çocuk için. Ver çocuğa bir kuruş görelim çoluk çocuk için çalıştığını. Hem çoluk çocuk için çalışıyorsun hem çocuklar senden koklanamıyorlar bile malını. Yani Allah'ın kanunu mudur? Hep öldükten sonra bu çocuklar bu malları yiyecekler. Kanun mu bu ya? Ve şavirhum fil emr. Çocuklarını adam yerine koyacaksın. Koymazsan onlar da seni baba yerine koymaz, olur biter. Allah'ın kanunu bu. Ettiğini bulursun. Ama istişare, istimar, emir almak demek değildir kardeşler. Onların emrine uy. Ne derlerse yap demiyor Allah. Adam yerine koy onları diyor. İstişare et onlarla diyor. Ne demek istişare etmek? Karar benim. Peygamber olarak kararı ben vereceğim. Ama siz de ne düşünüyorsunuz bunu soruyorum. Dediklerinizden ikna olduğum olursa onu yapacağım. İstişare bu demektir. Çocuklarınla, talebelerinle, cemaatinle istişare et demek, ne derlerse yap demek değil. 4 çocuğun varsa 4 sokak çıkar sen o zaman. Delirirsin, hepsini yapamazsın. Ama onlar da doğru bir şey söyledikleri zaman babalarının, öğretmenlerinin, hocanın onlara dikkat ettiğini, adam yerine koyduğunu görsünler. Ve şavirhum filan bu demek. Ve fe izâ azemte fetevekkel alallah. Bütün bunları yaptın, yumuşak davrandın. Katı davranıp peşinden attırmadın. Hataları affettin. Allah'a yalvarıp dua ettin. Adam yerine koyup istişare ettin. Bırak işi Allah'a, sen karışma ondan sonra. Fetevekkel alallah. İnnallaha yuhibbul mutevekkilin. Çünkü Allah böyle yapan ve kendisine dayanan kullarını sever. Seni Allah sevdikten sonra oğlun, kızın, taleben, cemaatin ne önemi var daha? Ama Allah kimi seviyor? Yumuşak davrananı, affedeni, Allah'a yalvarıp bunları ıslah et diyeni, istişare edeni. Bu 4 şartı yerine getir, seni Allah sevsin. Seni Allah sevdikten sonra üstünden dünya geçse sana bir zararı olmaz. İnna Allah yuhibbul mutevekkilin. Allah böyle kendisine dayananları sever. Kardeşler, sözümüzün özü şudur. Rabbimiz nerede bulunuyorsak orada bizi çoban olarak yaratmış demektir. Diyor sevgili peygamberimiz sallallahu

aleyhi ve sellem. Evimizde çobanız. İş yerimizde çobanız. Camide müezzinsin, çoban beysin. Fabrikan var, çoban beysin. Hepimiz çobanız. Bazımız koyun güder, bazımız insan güder. Ama çobanız. Mesulüz Allah katında. Anne misin? %100 çobansın. Hem ne çoban. Kocasına karşı mesul, kocanı bekleyeceksin. Hadis-i şerif ne diyor kadın? Kadın evinin çobanıdır diyor. Kocasının namusunu bekleyecek. Nasıl bekleyecek? Kocası ikinci hanım ayarlaması yapıyor mu yapmıyor mu? İstihbarat merkezi kuracak. Bütün arkadaşlarını tek tek arayacak. Peygamber dedi ya çobanısın kocanın. Öyle değil, öyle değil. Bu istihbarat müdürü, çoban hanım değil bu. Nasıl çoban olacaksın? Onu yeryüzünde Allah'ın yarattığı hiçbir kadına tenezzül etmeyecek hale getireceksin. Baskı yaparsan adi bir kadına tenezzül ettirirsin onu. Çobanlık o değil ki. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Kurda gitmesin diye koyunu bağlıyorsun. Halbuki bütün koyun besleyenler bilir ki koyunu bağladın mı ölür koyun. Koyun bağlanmaz, inek bağlanır. Koyun dağlarda hür yaratılmış, hür dolaştığı zaman yaşar. Koyunu bağladın mı intihar eder, ölür koyun. Çobanlığını herkes bilecek. Hepimiz çobanız. Modern çobanlar ama. Uzay çağı çobanlarıyız. İnsan bekliyoruz. Çocuklarımızın çobanlarıyız. Ve çobanlık kurallarımızı da Resulullah örneğinden, aleyhissalatü vesselam Efendimizin örneğinden Allah Kur'an'da bize gösterdi. Ama ayetler nasıl bitti? فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Sen böyle yapıp işi ciddiye aldın mı? فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Sen Allah'a güven artık. Allah'a güven ne demek? Acele etme demek. Bir. İki. Ne demek? Önemli olan akıbettir demek. Üç. Ne demek? Seni Allah mahcup etmez, merak etme demek. Dört. Güven Allah'a. Bu iş Allah'a aittir demek. Ne dersen de. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Kim Allah'a tevekkül edecek? Kim dua edecek? Yumuşak davranan, affeden, yılların dosyasından turşu kuran, çocukluktan beri hata biriktirme müzesine dönüşmüş bir evde yaşayan baba değil. Unutan, affeden baba, affeden anne. Üç, Allah'a yeteri kadar dua eden, istiğfar eden, çocuğunun günahlarının bağışlanması için gözyaşı akıtan anne misin? Gözyaşı akıtan baba mısın? Camideki cemaati için ağlayan hoca efendi misin? Vakfındaki görevli gençler için ağlayan müdür müsün? Estağfirullahım bu demek. Adam yerine koy. Feyda azemt. Bunları yaptığın zaman fetevekkel alallah. O zaman Allah'a güven. İnnallaha yuhibbul mutevekkilin. Böyle yapıp Allah'a güvenenleri Allah sever. Hedefimiz zaten Allah'ın bizi sevmesi değil miydi? Çocuklarımızı doğru büyütmekteki gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak değil miydi? Kardeşler, burada bir incelik daha var. O da nedir biliyor musunuz? Şeytan da kendisine çalışma yaparken tam ters taraftan bu işi yürütüyor. O da ne diyor? Babalığını elden gittirtme ha, dikkat et. Ha, sen emekli olmadan seni çocuk yerine koydu bunlar diyor. Bu da müthiş bir şeytan taktiği. Öyle her şeyi unutursan sonu gelmez bunun. Ara sıra hatırlatacaksın ne yaptığını diyor. Dua ile olmaz bu iş. İyi bir koleje ver çocuğu diyor. Bu da öyle diyor. Dua ile olmazı sonra söyleyecek. Önce doğmadan çocuk iyi okul ayarla buna. İyi okul, iyi okul. Sen ne yapacaksın? Misafirliğe gideceksin. O iyi okula gidecek. O okula sen misafirliğe. Sonra ne diyor? Çoluk çocuğa ne soracaksın? Bunlar büyürken sorarsın. Çocuk ne anlar bu işten diyor. Allah anlar diyor ama. Allah peygamber öldürmeye gelen katil adayına, peygamberin amcasının ciğerinden kebap yapmış adama soru sor diyor. Adam yerine koy onu diyor. Sonra ne diyor şeytan? Senden öncekiler öyle yaptı da ne oldu? Bak çocuklarını yetiştiremediler diyor.
فإذا عزمت فتوكل.

Helal Allah. Sen bunları yaptığın zaman Allah'a güven. Allah kimseyi mahcup etmemiştir. Hiç kimseyi ama. Hiç kimseyi mahcup etmemiştir. Fakat onun gönderme vakti var. Onun bir planı var. Bu işlerde onun planına göre yürüyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birdenbire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak Yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden, bütün hacetlerimi yerine getir.

Girmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmaktır. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, insan alemler içinde alemler barındıran bir alem. Onun hangi şubesine, yaratılışının hangi cephesine bakarsanız, orada ayrı bir alem görür, ayrı bir alem temaşa edersiniz. Her bir alem sizi Allah Azze ve Celle'nin kudretine götürür. İnsan ancak içinde alemler yaratan Allah Azze ve Celle'nin esaslarına, onun kitabına müracaat edilerek anlaşılabilir. Mahir uzman doktorlar var. Onlar akademiyada en üst seviyeye gelirler. Sonra öğrencileri olur onların. Onlar da uzmanlaşmak isterler. Onların idaresinde onlara asistan olurlar. 5 yıl insanın bir yönüne dair araştırma yapar, uzman olur, tez hazırlarlar. Onlar tezlerini hocalarına, danışmanlarına takdim edince, danışman da talebesinin 5 yıllık çalışması neticesinde yeni şeylere ulaşır. İnsanın bir yönünü, insanın bir boyutunu keşfeder, hoca da keşfeder. Onun da insana dair bilmediği hususlar var. Onun dünyasında da insana dair yeni alanlar keşfedilmelidir. Ya da psikologlar, onlar da insana dair araştırmalar yaparlar. İnsanın nefsi, duygularının, heyecanlarının bir savaş alanıdır. Daraldığı zaman psikologlara gider. Onlar da bir noktaya kadar insanı keşfedebilirler, çözüm, çare ortaya koyabilirler. Ondan sonra ilaçlar verirler. O ilaçlarla insanı uyuşturur, çevresinden, toplumdan onu tecrit eder o ilaçlar. Psikolog ömrünü o alana vermiştir. Ama hala onun da insanın düşüncelerine, duygularına dair keşfetmesi gereken hususlar var. Akıl kendi dünyasında ayrı bir alem. Akıl zaman zaman olmazların zoru içerisinde. Alemler var, alemler içinde alemler var kardeşlerim. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki: Ya eyyuhen nasu kad ca'akum burhanun min rabbikum ve enzelna ileykum nuran mubina. Gözü düşününüz. İnsandaki belki en mükemmel organlardan biri göz. Gözün beyinle münasebeti, gözün bedenle münasebeti. Fakat göz ne kadar mükemmel olursa olsun, eğer güneş yoksa, ışık yoksa göz görmez, göz idrak edemez. Çünkü göz görebilmesi için ışığa, güneşe muhtaç. İnsanın hayatı aydınlanabilmesi için ve enzelna

İleyküm nuran mubina. Kainatın sahibi buyuruyor ki psikologların, doktorların ancak belli noktaya kadar keşfedebildiği, anlayabildiği insanı anlamak için size ben bir kitap indirdim. O kitap nurdur, o zikirdir, Allah'ın kitabıdır. Ona, Kur'an hakime müracaat edin. Ancak insanın yaşamış olduğu o alanı, duygularını, heyecanlarını ya da bedenini, bedendeki sıkıntıları Kur'an-ı Hakim'e müracaat ederseniz o zaman anlarsınız. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا. Bakıyorsunuz bir kadın, yatı var, katı var, dünyalıkları var. Yani neye muhtaçsa insan onun belki 10 kat daha fazlasına malik. Ama daralıyor o kadın. Doktorlara gidiyor, psikologlara gidiyor, ilaçlar veriyorlar. Fakat kadın o sıkıntıdan, darlıktan kurtulamıyor, sonunda intihar ediyor. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, insanı anlamak için insanın ışığa ihtiyacı var. Ancak o ışıkla kendini görebilir, duygularını yönlendirebilir, yönetebilir. İşte o ışık Allah'ın kitabı Kur'an-ı Hakim'dir. Kardeşlerim, bir adam oğlunu kaybeder. Yarın olur damadının iflas haberi gelir. Kızından kötü haberler alır. Torunları bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ya da Arakan'dasınız. Mahallenizi yakıyorlar. Evlerinizi yakıyorlar. Cami yapmanıza müsaade etmiyorlar. Caminiz eskidiği zaman onu tamire izin vermiyorlar. Çocuklarınızı okullarda okutmuyorlar. Hastalanıyorsunuz. Bir köyde, Arakan'da, köyden şehirdeki hastaneye Müslümanlar gidemezler. Hastaneden hizmet alamazlar. Çocuklarını evlendirmek istedikleri zaman önlerinde bir sürü engeller var. Bunlar yetmiyormuş gibi gelirler, onların evlerini yakarlar, kadınlarına tecavüz ederler, çocuklarını parçalarlar. Ama bütün bunlara rağmen o kadınlar, o çocuklar Budist olmazlar. Buda'nın heykelleri önünde eğilmezler. Ölüm gelirken ezan-ı Muhammediye'yi okurlar, Allahu Ekber derler. Peki neden? Yatı olan, katı olan daraldığı zaman intihar eder de hayattaki bütün zorluklarla, bütün sıkıntılarla yüzleşen o kadınlar neden İslam'ı terk etmezler? Neden orada dururlar, sabrederler? Ya Rabbi, biz bu kadar yapabildik. Sen bizi zaferden sorumlu kılmazsın. Sen bizim niyetimize bakarsın. Gücümüz ne kadar yetiyorsa, alemi İslam'ı seyrederken biz buradayız ya Rabbi. Cephemizi terk etmedik. Çocuklarımız, yaşlılarımız nehirleri geçerken ölürler, boğulurlar ya Rabbi. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Kardeşlerim, hendekler kazmışlardı tarihte. Allahu Ekber diyen kadınları, çocukları hendeklere atıyorlar. Ateş vardı hendekte. Onlar da yüksek yere çıkmışlar. Ateşe attıkları o Müslümanları, müminleri seyrediyorlar. Keyif yapıyorlardı. Onlar Allah'a iman etti diye onlardan intikam alıyorlardı. Şimdi dünya Londra'da, Birleşmiş Milletler'den Arakan'ı seyrediyor. Orada kadınlar var, orada çocuklar var, orada yürümekten aciz yaşlılar var. Onların evlerini, mahallelerini yakıyorlar. Onlar Müslüman, onlar mümin diye onlardan intikam alıyorlar. Ama yıkılmıyorlar işte. Ayakta duruyorlar onlar. Peki neden? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا. Allah Teala sana bir nur, Kur'an-ı Hakim'i inzal etti. Göz nasıl güneş olmadan göremiyorsa, insan kendini anlayamaz.
Sıkıntılardan çıkamaz, kurtulamaz. Neden kardeşlerim benim üzerime gelir? Neden dayım, halam vesaire beni anlamaz? Neden şu kadar bir mal için insanlar kavga ederler? Neden babası, yakınları şöyle şöyle yapmıştır? Bu sıkıntılar insanı, Müslümanı kuşattığı zaman o bilir ki dünya imtihan yeridir. Dünyada belalar bitmez. Dünyada düşman bitmez. Dünyada hakla batılın mücadelesi bitmez. Biz bu dünyaya yemek yemek için, keyif yapmak için gelmedik kardeşlerim. Allah'a kul olmak için geldik. Her durumda, her şartta mümin, muvahhid olacak. Allah'a kul olacak. Peygamber aleyhissalatu vesselamın üzerine o kadar belalar geliyordu ki, ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teslim olmadı. Bela var, musibet var diye Peygamber aleyhisselam namazı terk etmedi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Allah Teala bizi korkuyla, Allah Teala bizi açlıkla dünyada imtihan eder. Peygamberlerini kainatın sahibi dünyada imtihan etti. Ya da onların malları, onların canları, onların ürünleri noksanlaşır. Onlar dünyada her şeylerini kaybederler. Ama bilirler ki insan dünyada imtihan için var. Bütün bunların içinde yıkılmaz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil derler. Allah yeter derler. Ellezine izâ asâbethum musibetun kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Bela üzerlerine gelir. Arakan ateş olur. Budistler her taraftan onları kuşatır. Ama onlar der ki biz Allah'tan geldik. Allah'a gidiyoruz, sana geliyoruz. Şehit olarak huzuruna gelişimizi kabul eyle ya Rabbi derler. Müslüman, yıkılmamak için yaratılan Allah'ın alemler içinde, içine alem koyduğu varlık. Ancak Kur'an'a yönelirsek kardeşlerim, o zaman sıkıntılar seni kuşatır, sanki cennettesin. Hazreti İbrahim gibi kuşatmışlar. Etrafında ateşler var ama sen sanki ateşler içinde cennette yaşıyorsun. Sana geliyorum, gelişimi kabul eyle ya Rab diyorsun. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ Kim zikirden yüz çevirirse onun için daralmış bir hayat olur. Kardeşlerim, bunun iki manası var. Bir, müminler zikirden, Kur'an-ı Hakim'den yüz çevirirse psikologlar onların sorunlarına çare olamaz. İnsanın sorunlarını nihai anlamda Kur'an-ı Hakim bitirir. Elbette onların faydası vardır. Ama bir noktaya kadar, gün gelir psikolog da daralır. Sıkıntılar onu da kuşatır. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki eğer zikirden, Kur'an'dan yüz çevirirseniz daralırsınız. Malınız olur, servetiniz olur. İnsanlar size özenir. Şunun gibi olsam, benim de böyle bir hayatım olsa der. Ama siz daralıyorsunuz, kalbiniz göğüs kafesinize sığmıyor. Ya da şöyle olur. Onlar, belalar, musibetler onları kuşatır. Eğer Kur'an hakimi bilmiyorlarsa daralırlar, intihar ederler. Bela içinde bela onları alır. Zaten maddi anlamda sıkıntı var. Ama onlar derler ki neden bu sıkıntılar ya Rabbi? Bugün oğlumdan, yarın kızımdan, sonraki gün damattan gelir. Eğer Kur'an hakim onun hayatında nur değilse o cennet gibi bir dünya isteyecek. Daralacak, yorulacak, çekilecek, yıkılacak. Kur'an hakimden uzaklaşacak. Ama önümüzde bir peygamber var. Yedi yavrusunun altısını eliyle kabre koyan ama yıkılmayan, namazlarını bırakmayan Hazreti Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Habeşistan'a hicret eden, Medine'ye gelen, düşmanlar onları bırakmadı. Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e geldiler. Ama yine yıkılmayan onun ashabı var. Eğer onlara bakarsak, men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayaten tayyibe.
mümin olarak, kadınlar, erkekler ameli salih yaparlarsa Allah Teala onları güzel bir hayatın içinde yaşatacak. Yani belalar geliyor, onlar diyorlar ki ya Rabbi ben kullukla sorumluyum. Namazımı bırakmam Allah'ım. Hasbunallahu.

Nimel vekil derim Allah'ım. Ben biliyorum ki o zalimler mutlaka bu yaptıklarının ahirette hesabını görecekler. Sen bunu onlara soracaksın. Senin adaletin var ya Rabbi. Ama ben Arakan'da ümmetin yalnız bıraktığı ya da bir kısmının sahip çıktığı mümin olarak, Müslüman olarak dini, imanı, İslam'ı ancak bu kadar yaşadım ya Rabbi. O Hazreti Hamza gibi olacak, Mus'ab gibi olacak. Etrafında ateşler var ama bilecek ki dünya mihnet yeridir. Dünya imtihan yeridir. Kardeşlerim, şu ümmet-i İslam'a bakınız. Allah'ın ahkamı alemi İslam'ın neresinde uygulanıyor? Allah'ın nizamı nerede tatbik ediliyor? Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki eğer zikrimden yüz çevirirseniz dar bir hayat sizi kuşatır. Daraldık. Eğer amelimiz olursa, ameli salihimiz olursa gücümüzü, kuvvetimizi, kendimizi önce, sonra evimizi, sonra hayatımızı, sonra iş yerimizi İslamlaştırabilme adına, Allah'ın hükümlerini orada uygulayabilme adına bir gücümüz, bir gayretimiz olursa Allah Teala'nın vaadi var. Nasıl Osmanlıları dünyada cennet gibi bir hayatın içinde yaşattıysa, kadınlar, erkekler bu belalardan, bu musibetlerden kurtulacaklar. Cennet gibi bir hayatı yaşayacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın genç ümmeti, Kur'an-ı Hakim size diyor ki eğer siz ameli salihi ihlasla hayatınıza tatbik ederseniz, fakat gücünüz, kuvvetiniz yetmiyor, dünyayı İslamlaştıramıyorsunuz, o zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünün. Hendek'te Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı kuşattılar. Karşıda 10.000 kişilik bir ordu var. Ya eyyühellezine amenü zkuru ni'metallahi aleykum. İz ca'etkum cunudun farsalna aleyhim rihan ve cunuden lem terevha. Görmediğiniz orduları gönderdi Allah Hendek'e. Allah Azze ve Celle rüzgar gönderdi, kasırga gönderdi. Velillahi cunudu semavati vel ard. Ey Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, siz bütün zamanlarınızı, gücünüzü, kuvvetinizi İslam'ı hakim kılmak için ortaya koyun. Bir noktaya kadar geleceksiniz. Hendeklerde kuşatıldığınız zaman göreceksiniz. Allah'ın görünmeyen orduları var. Fırtınalar var, kasırgalar var. Onlarla fecalna aliyaha safilaha, Bağdat'a, Şam'a, Arakan'a ölüm kusuran zalimlerin karargahlarını Allah ordularıyla altını üstüne getirecek. Onun orduları var, bilmediğiniz ordular var, kasırgalar var, tufanlar var. Hazreti Muhammed'e dönün, Kur'an-ı Hakim'e dönün. Müslümanlar, Allah'ın vaadi var, Allah size imdad edecek. Ama men amile salihan min zekerine unsa. Kardeşlerim, hayatımızda iman olacak, ameli salih olacak, ihlas olacak. Mesleme bin Abdülmelik'e dair Uyunul Akbar'da İbni Kuteybe şöyle bir olay anlatır. Bir kaleyi kuşattılar ama kaleyi fethedemiyorlar. Bir yer tespit ettiler. Bir yerde bir gedik var. Oradan bir gece bir mücahit girecek. Onlara kapıyı açacak. Mesleme bin Abdülmelik, Roma'nın kanatlarını kıran o büyük kumandan, sorar der ki o gedikten içeriye kim girebilir? Kimse ayağa kalkmaz. Belki yukarıdan kaynamış yağlar dökecekler onların oraya girenin başına. Arkadan biri gelir, ben girebilirim der. Oraya girer, kalenin kapısını açar. Sonra kale fethedilir. Mesleme bin Abdülmelik der ki o asker kimdi, bana onu bulun getirin. Ararlar bulamazlar. O ısrarla aramaya devam eder. Sonra o asker gelir. Onun kapıda muhafızları var. Onlara der ki onun istediği adama, sorduğu adama dair, o gedikten içeriye giren, kapıyı açan adama dair ona anlatacaklarım var. İçeriye girer. Mesleme bin Abdülmelik'e der ki sana 3 tane şartım var. Eğer bunları kabul edersen o kalenin kapısını kim açtı sana söyleyeyim. 1-
Onun adını sultana göndereceğin deftere yazmayacaksın.

Allah'tan başka kimse onun adını bilmeyecek. Ona o kalenin kapısını açtı diye dünyalık bir mükafat vermeyeceksin. Onu senden başka da kimseler bilmeyecek. Kimselere onu anlatmayacaksın. Bunları

0: Yaptıklarınızı sadece Allah bilecek. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki: "Ve enzelnâ ileyküm nûra." Size bir nur indirdik. Kur'an-ı Hakim bir nur. Kur'an psikologların ancak bir noktaya kadar öğrenebildiği, bir noktaya kadar keşfedebildiği insanı bize anlatıyor. O insan belalarla, o insan musibetlerle yeryüzünde yüzleşecek. Ama imanı varsa, Peygamber aleyhissalatu vesselama ittiba ettiyse, o yıkılmayacak. Hamza olacak, Enes olacak, Musab olacak. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyecekler. Onlar Allah'ın dini, onun yolunu terk etmeyecekler. Onlar kaynamış yağların döküldüğü gediklerden içeriye girecekler. Onlar kalelerin kapılarını açacaklar. Onlar ümmetin önünde yürüyecekler. Ama ya Rabbi, bu amelimi senden başka kimseler bilmesin Allah'ım. Bu ameli senin için yaptım ya Rabbi. Senden başka bu mücadeleme, mücahedeme kimseler tanık olmasın ya Rabbi diyecekler. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim bizim için bir hayat bilgisi. Eğer o kitaba dönersek, o kitap dünya çapında meşhur olan doktorlarımızın ancak bir noktaya kadar anlayabildiği insanı bize anlatacak. O insana Kur'an-ı Hakim diyecek ki, yeryüzü bela yeridir, yeryüzü mihnet yeridir. Bu belaların içinden senden geldik, sana dönüyoruz ya Rabbi diyebilirsek, ameli salihlerimiz olursa, o zaman siz Allah'ın orduları olacaksınız. Kasırga gibi, kasırga Allah'ın ordusu. Ama siz fatih olacak, yavuz olacak, zalimlerden mazlumlar adına intikam alacaksınız. Bunun hesabını soracaksınız. İmanımız, ameli salihimiz, ihlasımız olursa Allah bizi ebabil yapacak. O zaman Müslümanlar Ebrehelerin orduları helak olsun diye ebabil beklemeyecek. Siz o zaman ebabil olacaksınız. Ebreheleri dağıtacaksınız.
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

0: bizde.
1: Yıldız FM.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız FM.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız FM.
3: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait gerek kişisel hayatına ve gerekse ümmetiyle ilgili olan, o dönemde yaşanmış olaylara ait olan ayetler asla tarihi bilgi olsun diye Kur'an'da değildir. Kur'an-ı Kerim ibret ve ders kitabı olduğuna göre, eğer Allah peygamberine ait bir günlük olayı Kur'an'da anlatıyor, biz de onu Ramazan'da, mezarda, düğünde, her yerde okuyorsak, bu asla bir tarihi bilgi değildir. Üzerinden ibadet yapılan bir derstir. Hanımlarıyla konuşmalarını anlatıyor Kur'an. Niçin? Müminler ders çıkarsın diye. Hanımlarının ona yaptığı küçük bir komployu Kur'an-ı Kerim sure ismi yaparak bize anlatıyor. Tahrim suresi diyor. Tahrim suresi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki hanımının birleşip Efendimiz'e yapmak istedikleri yarı espri, yarı intikamlı bir komploya karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin moralinin kırılmasından kaynaklanan olayı anlatan bir suredir. Sure ismidir. Bu Müslümanlara 1400 sene öncesine ait bir aile ortamından iktibaslar, nostaljik hatıralar anlatmıyor Allah Teala. Kur'an öğüt kitabıdır, hikaye kitabı değildir. Eğer Allah bir işte meseleye dikkatimizi çekiyorsa, o mesele ayrıntı değildir, özdür, esastır, temel fikirdir. Mesela bir Uhud Savaşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında en derin olaylardandır. Sîret-i Nebi'nin 23 yıllık büyük bir Sîret-i Nebi'nin bir gününü oluşturduğu halde yıllarca izi gitmemiş bir olayın adıdır. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim Uhud Savaşı'nda kim vurdu, kim yaraladı, kim kaçtı, böyle ayrıntılara girmiyor. Orada o savaşa katılanların zihinlerinde tasarladıkları şeyleri anlatıyor. Biz bir savaşın filmini seyretmek istediğimiz zaman ne görmek isteriz? O Uhud Savaşı'nı anlatan sayfalar dolusu ayetlerde yok. Bir iki sahabinin zihnine takılan bir konu var ama onu almış Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı son savaş olan Tebuk gazvesi İslam'ın en güçlü, en kalabalık askeri hareketidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında yapılan. Yaklaşık 50 gün sürmüştür. 40 binden fazla sahabi mücahit olarak bu orduya katılmıştır.
ve en önemlisi Tebuk gazvesi o dönemin en büyük devleti olan Roma İmparatorluğu'nun uzantılarına karşı yapılmış bir hareketti. Çok riskli ve çok zahmetli. Kur'an-ı Kerim Tevbe suresinde uzun uzun sayfalarca bu savaştan söz ediyor. Ama 2000 kilometreye yakın yolu yaya nasıl yürüdüklerinden vesaire ondan söz etmiyor. Dikkat ediniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 50 gün binek üzerinde cihad ettiği, ashab-ı kiramın açlık çektiği, susuzluk çektiği, enteresan zorluklarla karşılaşılmış ve bir imparatorluğa karşı yapılmış bir cihat bu. Adı üstünde savaş, adı üstünde zorluk, adı üstünde sıkıntı. Ve büyük bir seferberlikle yapılabilmiş. Herkes elindekini, tabağındakini getirerek yapabilmiş. Böyle müthiş bir şey. Kur'an-ı Kerim

Bu Tebuk gazvesinden söz eden ayetlerin büyük bölümünü cihadın, o gazvenin içinden değil, Medine'de geri kalıp o cihada katılmayan 3 sahabiden anlatıyor. Cephede başta Peygamber aleyhissalatü vesselam olmak üzere 40 binden fazla sahabi var. Büyük zorluklarla karşılaşılmış. Çölde 800 küsür kilometre yol kat edilmiş. Çölde. Ve 3 kişi bir deveyi nöbetleşerek binebiliyorlar. 10 kilometre biri gidiyor, iniyor, 10 kilometre binebiliyor. Bu şekilde bir zorluk var. Ayaklarında terlik yok. Terlik olmadığı için güneş ayaklarını yakmış. Sarıklarını çözmüşler, ayaklarına sargı bezi gibi bağlamışlar. O şekilde yola devam etmişler. Bunları hadislerden öğreniyoruz. Tarih kitaplarından öğreniyoruz. Bu büyük savaş ki bir imparatorluğa karşı gözdağı olarak yapılıyor. Allah takdir etmese orada binlerce sahabi şehit olarak geri gelebilirdi. Aynı bölgeye çünkü Halid İbni Velid komutasında yapılan Mute operasyonu yapıldı daha sonra. Mute operasyonunda büyük şehitler verildi. Yani aynı bölgede aynı ordulara karşı yapılmıştı. Bu kadar ağır, riskli bir olayda Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap peygamberin cephesinden söz ediyor. Yani Tebuk gazvesini anlatacağını söylüyor ayetler. Cephede peygamberi bırakıyor. Medine'de 3 tane sahabi tembellik yapıp cihada gitmemişler. Sayfalarca onların halini anlatıyor. Nasıl geri kaldıklarını. Savaş diye bir dosya açılmış. Adına Tebuk gazvesi denmiş. Kur'an-ı Kerim o savaştan söz etmiyor. Savaşa katılmamış 3 kişiden söz ediyor. Biz bu filmi savaş, kılıç şakırtıları, kalkan, mızrak filan seyretmek istiyorduk. Kur'an-ı Kerim onu bırakıyor. Geliyor. Bu tarafta savaşa katılmayan, evinde oturan 3 tane sahabinin hayatını anlatıyor. Bize göre dikkat edilmemesi gereken dipnot olarak 3 kişi de katılmamıştı. Onlar Medine'deydiler, cezalandırıldılar diye dipnota konacak şey başlık olmuş Kur'an'da. Bu neyi gösteriyor? Allah-u Teala'nın nazarında önemlilik listesi neyse Kur'an ona işaret ediyor demek ki. Önemli olan o. Kur'an tarih kitabı değil, coğrafya kitabı değil, ders kitabıdır. Ve bu ders kıyamete kadar geçerlidir. Dolayısıyla ben Allah'a iman eden, peygamberine aleyhissalatü vesselam iman eden bir mümin olarak Ebu Bekir'in, Ömer'in, Halid'in Kur'an'dan anladığını anlayıp onların girdiği yere gireceksem, cennet emelim varsa, Kur'an'ın işaret ettiklerine Kur'an kadar önem vermek zorundayım. Eğer Kur'an Tebuk gazvesinde 40 bin kılıç kuşanmış, mızrağıyla düşmana saldırmaya giden 40 bin mücahidi bırakıp evinde oturan ve o cihattan geri kalan, peygamberini ve dinini Allah'ın yalnız bırakan 3 kişiyi Tevbe suresinin neredeyse onda birini işgal edecek kadar uzun uzun anlatıyorsa, onlar evinde oturdular, tembellik yaptılar, peygamberi yalnız yaptılar, dünya onlara daraldı diye Allah onlardan anlatıyorsa, demek ki mühim olan evinde oturanlardır. Kur'an'a ayet konusu oluşturacak düzeyde yüksek hararetli olanlar evinde oturanlar demek ki. Aynı olayı kardeşler, bugünkü ders konumuz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığındaki girilmiş 63 savaştan sadece 3 tanesinde hezimet alındı. Biri Uhud'dur, biri Mu'te'dir, biri de Huneyn gazvesidir.

63 savaş yapıldı Efendimizin sağlığında 8 senede. Bunların 60'ı düşmanın mağlubiyeti, kafirlerin, müşriklerin mağlubiyetiyle sonuçlandı. 3'ünde de ashab-ı kiram zayiat verdiler. Mute savaşı 75 bin kişinin önünde 3 bin kişilik bir ordu gittiler. Onlar bir küçük operasyona gitmişlerdi. Ordu çok büyük çıktı. Oradan Halid bin Velid'in taktiğiyle bir anlamda manevra ile kaçıp geri geldiler. Yani 3 bin kişinin tamamını şehit vermekten kurtardığı için Halid bin Velid de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tebrik etti. Operasyon planlandığı gibi çıkmadı. Ama orası mağlubiyet olarak sonuçlandı. Sonra Halid bin Velid sadece 2 sene sonra Yermük'te 200 bin kişi olarak karşısına çıkan o orduya 25 bin kişiyle cevap verdi ve tamamını doğradı Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Demek ki Halid'in şöyle bir gerilmesi gerekiyormuş. O gerilme için Allah önüne böyle bir mute sıkıntısı çıkardı. Uhud'daki olayı da biliyoruz. Yaygın bilgilerimiz arasındadır. Huneyn önemli bir olay arkadaşlar. Ama başta yaptığım mukaddime çok önemli. Huneyn Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Tarihi değeri çok yüksek değil aslında. Ama Kur'an-ı Kerim'de 3 ayete konu olmuş. Ve özellikle Allah Teala müminlerin kıyamete kadar Huneyn vakasını hatırlamalarını istiyor. Bundaki hikmeti bizim anlamamız lazım kardeşler. Huneyn olayı nedir? Hepimizin bildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashab-ı kiram 13 yıl Mekke'de dikiş tutturamadılar. Müşrikler eman vermediler. Müşriklerin bu baskıları üzerine ashab-ı kiram, sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Medine-i Münevvere'ye, önce Yesrib sonra da Medine'ye, yani Yesrib sonra Medine oldu, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Ama Medine-i Münevvere'de İslam devleti kurulmuş olmasına rağmen ve her şeyin rayına oturmasına rağmen iki sıkıntı söz konusuydu. Bir, namaz Kabe'ye doğru kılınıyor, Kabe'nin içi putlarla dolu. Kıblesini kurtaramamış bir din güçlü kabul edilmiyordu. Bu bir. İki, İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarıyız numarasıyla Mekke'deki müşrikler bütün Arap Yarımadası'nın doğal önderi sayılıyorlardı. Hangi köye gitsen ya Müslüman olun diye teklif götürdüğünde Kureyşliler niye Müslüman olmadı ki madem doğrusunuz siz diye insanlar inanıp inanmayıp bir bahane sürüyorlardı ileri. Dolayısıyla İslam'ın manevi olarak içinde putlar bulunan Kabe'yi kurtaramaması bir sıkıntıydı. Maddi planda da müşriklerin elinden Kabe kurtarılmadıkça insanlar teveccüh etmiyorlardı İslam'a. Hem manevi hem de siyasi gerekçelerle Mekke'nin müşriklerin elinden kurtarılması lazımdı. Böyle bir sıkıntı vardı. Ashab-ı kiram farklı zamanlarda bunu denemek istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iznine takıldılar. Allah-u Teala'nın müsaadesi olmadığı anlaşıldı. Hicretten 8 sene sonra bir Ramazan-ı Şerif gününde, Ramazan'ın 10'unda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordunun hazırlanmasını emretti. 8 yıl önce 400 aile Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. 400 bir iki rakam farkıyla 400
kişilik bir aileydi. Yani 1000 kişi diyebiliriz toplam hicret eden Müslüman sayısına, aile bazına bölündüğünde. 8 yıl sonra 10.000 mücahit askerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin üzerine yürüdü. 400 kişiden 10.000'i asker olan bir nüfusa ulaşıldı. 10.000 kişiyle Mekke'nin üzerine yüründü. Mekke sabah namazında Mekke'ye farklı yerlerden giriş yapıldı. Öğle ezanını Bilal-i Habeşi Kabe'de okudu. Hık edemediler. Şirk yerle bir edildi. Böylece Mekke manevi bir engel olmaktan, siyasi konjonktürü tıkayan bir baraj olmaktan kurtarılmış oldu. Mekke fethedildi. 20 Ramazan, yani 10 gün sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi şirkten, puttan, her şeyden temizledi. Ve o gün Mekke nüfusu topluca Müslüman olmak zorunda kaldılar. Aslında ikna olmamışlardı. Seçimlerin galibi partiye girdiler. Üye oldular hemen. O zaman da usul böyleydi, bu zaman da böyledir. Bunların 2000 tanesi, Müslüman olanların 2000 tanesi, biz de katılalım bu orduya ya, geç kalmışız bile, cihattan geç kaldık, hemen bize bir görev ver ya Resulullah filan diye yönetim kuruluna da girmek istediler. Şimdiki deyimlerle anlatıyorum. Çünkü bu ayetler baştan beri vurguladığım gibi kıyamete kadar ders olsun diye, mezarlıkta okunsun diye, ölüye ait bir faydası yok bu ayetin. Mezarlıktakine değil, dirilere, dünyayı yönetmeye talip olanlara ders olsun diye Allah Teala bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'e koydu. Peygamberinin başından geçti olaylar, ashabın başından geçti. Ashabın izinden gidiyoruz, peygamberin ümmetinin devamıyız diyen herkes kendine ders çıkarsın istiyor Allah Teala. Biz de kendimize ders çıkaracağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye 10.000 kişilik bir orduyla geldi. Mekkeliler Müslüman oldular. 2000 tanesi biz de katıldık ya Resulallah. Geç bile kalmışız bu cihattan vesaire dediler. Mekke'nin fethiyle ilgili ayrıntıları geçiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den sonra ikinci büyük mevki durumunda olan Taif'e doğru hazırlık yaptı. 5-10 gün Mekke-i Mükerreme'de kaldı. Bayramı Mekke'de geçirdi. Mekke'de bayramdan sonra, bayramdan 5 gün sonra Taif'e gitmek üzere, yani fetih yapmak, Taif'i de ele geçirmek gerekiyor. Çünkü Taif Mekke'den sonraki ekonomisi en güçlü ve ziraatle ticaretin yoğun olduğu bir yer o zaman. Orası senin elinde olmadıkça ikinci bir Mekke üreyecek oradan diye. Taif biliyorsunuz dağlık yolla 70 kilometre Mekke'ye bir mesafede bir şehir. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hevazin isimli bir kabile var. Mekke ile Taif arasında Kureyş Muhammed'in önünde duramadı. Biz Muhammed'in önünde dururuz gibi bir vesveseyle ordu kurduklarına dair haber geldi. Adamlar aslında kalabalık ordusu olan bir kabile de değil. Fakat şöyle bir mantık gütmüşler. Bu Muhammed bizi gelip nasıl olsa öldürecek. Putumuzdan vazgeçmektense ola ki Muhammed'i biz öldürürüz. Kureyş'in yerine geçeriz. Aslında Kureyş'in mirasını istiyorlar şimdi. Ağalık mirasına oturmak istiyorlar. Bunlar birleştiler. İşte 10.000 kişiye yakın bir çapulcu sürüsü topladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istihbarat aldı ki Hevazin isimli kabile ciddi bir hareket içerisindeler. İstihbaratçı gönderdi. Doğru ya Resulallah, böyle dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman Taif'ten önce onların işini görelim, onlara bir uğrayalım diye plan yaptı. 25 kilometre hacıların Arafat diye gittikleri yerden 15 kilometre daha yaklaşık ileri giderseniz Huneyn diye bir vadi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayramın 8. gününde 10.000 Medine'den getirdiği mücahit 2.000 de

Mekke'den yeni gelmiş, yeni Müslüman olmuş, cihat ordusuna katılmışlarla 12 bin kişilik bir orduyla Huneyn'e doğru yola çıktı. Müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuyla geldiğini anladılar. Bir kere de ortaya atıldıkları için geri de adım atmak istemediler. Liderleriyle oturup şöyle bir karar aldılar. Biz nasıl olsa öldürecek Muhammed. Ulan birkaç kişi de biz onlardan öldürelim de öyle öldürsünler bize. Deli işte, deli yani, kafir, akıl yok, bir şey yok. Bu mantıkla. Fakat çok kaliteli bir plan yaptılar. İki tane büyük dağ düşünün. Ortasında bir vadi var. Siz Taif'e doğru gitmek için iki dağın ortasından tünel gibi geçmeniz gerekiyor. Bunlar 10 bin tane okçu, o zamanın silahları olan ok vesairelerle iki dağı kuşattılar. Dağlarda oyuklara moyuklara saklandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam vadiye gelince üzerlerine çullanacaklar. Böyle bir plan yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 bin kişiyle yola çıktı. O arada ashab-ı kiram, ashab-ı kiram bu ayetlere konu olan hatayı yaptılar arkadaşlar. Şimdi Mekke fethedildi. Mekke'nin fethedilmesi ne demek? Başkenti ele geçirdin, ülke senin demek. Bütün Arap Yarımadası onların oldu. 5 saat sabah namazı ile öğle namazı arasında bir kıtayı teslim aldılar. Bildiğiniz kıta. Şimdi o kıtada 9 tane ülke var arkadaşlar. Kıta onların oldu. Düşman bitti. Tertemiz oldu her şey. Ashab-ı kiram gidiyorlar. Bir tanesi dedi ki, yahu gidiyoruz ama kimse önümüze çıkacak yok. Bu ordunun karşısına kim çıkar ya? Artık biz galip gücüz bu dünyada. Bu kalabalığı yenen ordu olmaz diye bir cümle kullandılar. Bu kadar. Bugün sabah namazını falan kaçırmadılar. Bu kalabalığı yenen güç olmaz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de düşmanın şakası yok, ciddi olalım diye tembihatta bulundu. Aynı Uhud'da olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ciddiye alıyor. Onlar ya süpürürüz onları gibi bir mantık güdüyorlar. Büyükleri ashab-ı kiramın da akıl edip çabuk tövbe edin böyle bir şeyden de diyemediler. Onlar da demek ki Mekke'deki rehavet içinde bulundular. Belki o mesela Ebu Bekir değildi bu cümleyi söyleyen. Ömer de değildi ama susturmalıydılar böyle bir şey söyleyen. Çünkü Kur'an-ı Kerim hani kalabalığınıza güvenmiştiniz ya o gün diye başlıyor ayette. Kritik nokta ashab-ı kiramın Allah adına çıktıkları yolda kalabalığına güvenmesi olmuş. İz a'cebetkum kesratukum. Kalabalığınıza güvenmiştiniz o gün. Hayır. Allah adına çıkan kalabalığına, demokrasisine, seçimine, parasına, gazetesine, okuluna, derneğine, vakfına değil, Allah'a itimat edecek. Gerisini nokta gibi görecek. Bütün dünya senin olsa Allah sana yürü demedikçe bir adım atamazsın. Böyle iman etmen lazım. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde nice küçücük gruplar koca koca orduları perişan etti bizim yardımımızla diyor. Tevbe suresinde de hani kalabalığınıza güvenmiştiniz o gün, nasıl dünya dar oldu size diyor. Meğer ki onların bu cümlesi üzerine hevazini kışkırtıp vadiye gönderen de Allah. Ders verecek. O dersi ashab-ı kirama verecek. Kıyamete kadar Allah için yola çıkan herkes ders alsın bundan diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uyarısına rağmen ashab-ı kiram sallana sallana vadiye geldiler. Bunlar da tepelerde dolular. Bir baktılar ki vadi boş. Hani bu havazin bizim karşımıza çıkacaktı? Gördün mü, biz size dedik bu ordunun önünde kim durur dediler. Vadinin bir ucunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tepede de bekliyorlar. Son ordunun son 12 binci kişisi de vadinin dibine

Birden 10.000 taş, 10.000 mızrak çullandı ashab-ı kiramın üzerine. O Mekke'yi fethedip sallana sallana gelenler kaçtılar. Hayvanları yaralandı, hayvanlar ürktü. Bir de sabah namazı vaktiydi. Nereden ne geldiğini de anlayamadı. Gökten bir şey düşüyor zannettiler önce. Kayaları yuvarlıyorlar. İşte can havliyle, yani son darbesini vurmaya çalışan bir düşman. Öleceğini biliyor. Sonunda öleceğini biliyor. Taşları yuvarlıyorlar, mızrak atıyorlar, ağaç atıyorlar. Ne bulursa atıyorlar ama sallana sallana giden bir ordu, ne kadar güçlü olursan ol, kafana taş düşüyor. Sen dik durmaya, mızrağını vesairene sarılıyorsun. Develer ürktü, kaçtı. Bu perişanlık çok kötü oldu. Ashab-ı kiram gerisin geri kaçtılar. Mekke'de 10.000 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber fetihteydi. Sadece 8 kişi kaldı Efendimizin yanında arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyaz bir katıra biniyordu. Hayvanından indi. Hayvan da ürktü çünkü. Hayvanından indi. Belindeki kılıcı aldı. Ben Abdülmuttalib'in oğlu Muhammed'im. Buradayım dedi. 10.000 kişilik ordunun önüne böyle çıktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında amcası Abbas ve Ebu Süfyan bin Haris, diğer amcası, iki amcası Bilal-i Habeşi, sadece 8 kişiler orada. 10.000 kişinin önüne dikildiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayın tamamı 10 dakikada oldu ama. Ölüm çünkü bir saat sürmüyor arkadaşlar. Mızrak kafana geldi mi ölüyorsun. Bir saat içinde ölmüyor. Bu adamların bütün barutu 10 dakikalık zaten. Yapacakları da buydu ama ashab-ı kiram kaçtılar. Kaçtılar arkadaşlar. 11.994 kişi kaçtı. Yani böyle rakam net değil ama anlatmak için söylüyorum. Kaçtılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abbas'a döndü, amcasına, amca senin sesin gür biraz dedi. Çık şunlara de, o ağacın altında beyat eden 600 kişi neredesiniz de. Şu Bakara suresi dinlemiş adamlar neredesiniz, gelin de dedi. Niye Bakara suresi diyor? Çünkü Bakara suresinde de İsrail oğulları onlar için cihada giden peygamberlerini yalnız bırakmışlardı. 75 bin kişiyle çıktıkları yolda 2 bin kişi bıraktılar peygamberini. Bu olayı daha önce dinledi ashab-ı kiram. Hey Bakara suresi dinleyenler, o ağacın altındakiler, peygambere ölümüne beyat edenler, ensar neredesiniz diye Abbas radıyallahu anh bağırdı. Ama arkadaşlar ölüm korkusu çok kötü. Bir defa gafil yakalandın mı sen, ondan sonra rüzgar da esse bomba düşüyor zannediyorsun. Aslında düşman bitti, o kadardı. Okları bitti, taşları bitti. Onlar da şimdi kaçacak yer arıyorlar. Ama bizim taraf çöktü. Bunun üzerine sadece 80 kişi kadar gelmişler Efendimizin yanına. Bu çağrıya 80 kişi icabet edebilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o 80 kişiyle bir de 7-8 kişi kendileri 10.000 kişinin üzerine yürüttüler arkadaşlar. Ben Allah'ın Resulüyüm, bugün yalan günü değil, gerçek günüdür diye bağırarak üzerlerine yürüdü. Müşrikler de, ulan bunlar ölmüştü, nereden bu 80 kişiyi böyle nasıl geldi diye düşünürken, işte ashab-ı kiram orada ölüm yok filan zannettiler ama 200-300 kişi şehit düştü o arada. Büyük zayiat oldu. Geldiler, yarım saat içinde müşrikleri temizlettiler oradan. Ama mağlubiyeti de tattılar. Ölüm korkusunu tattılar. Kur'an-ı Kerim Tövbe suresinin 25. ayetinde ve 26. 27. ayetinde bu olayları anlatıyor. Bunu Kur'an-ı Kerim Allah'a itimadın dışında bir şeye bel bağlayanların akıbeti olarak anlatıyor. Ashab-ı kiram Mekke'de oho bu kalabalığın önüne kim dayanır diye Allah'a itimadın dışında, asıl kaynağın dışında bardak sularına itimat etmeye kalkınca canlı ders verdi onlara Allah Teala. Sonra Taif'e gittiler oradan. Önlerine bir daha kimse çıkmadı zaten. Ondan sonra Arap Yarımadası değil, kainat ayaklarının altına serildi. Burada kardeşler, bu birinci ders. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komutan olarak bulunmuş olsa bile

Biz bundan ders çıkarıyoruz. Bedir kahramanı olarak Kur'an seni övmüş olsa bile, 10 sene peygamberin arkasında sabah namazı kılmış birisi olsan bile, stratejik hata yapmayacaksın. Stratejik hatalar Allah affetmiyor. İtaatsizlik yapmayacaksın. Ha sabah namazına mı kalkmadın? Kaza edersin, Gafurur Rahim'dir. Ümmeti Muhammed'e mal olacak stratejik hata yapmayacaksın ama. İslam'ın ordusunu, ümmeti Muhammed'i zayıf gösterecek hata yapmayacaksın. O arada yanlışlıkla orucunu yedin. Gafurur Rahim bir Allah'ın var, merak etme sen. Ama ümmeti Muhammed'e yönelik hata yapma. Cemaatine zarar verme. Sen ümmeti Muhammed'in ilk neslisin. Seninle Allah yeryüzünde şirki silmek istiyor. İslam'ı kökleştirmek istiyor. Sen Allah'a itimadın dışında kalabalığa, yoğunluğa, dedene, nerene, silahına güvenmeye kalkarsan Allah Teala hemen tokatı vurur, vurdu nitekim. Arkadaşlar, aşere-i mübeşşere de bu olayın içinde. Çünkü 8 kişi vardı. Bu 8 kişiden 2 tanesi Efendimizin amcasıydı. Üçüncü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geriye 5 kişi kalıyor. Gene 5 tane aşere-i mübeşşere yok meydanda. Yani dev adamlar bu hataya düştüler. Niye? Allah murad etti ki onların üzerinden bize büyük bir ders versin. Ama sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünü aldılar arkadaşlar. Bin pişman oldular bu yaptıklarına. Biz de haksız değildik, gel bunu tartışalım filan demediler. Affet bizi ya Resulallah dediler. Anladılar hatalar. Zaten ayet indi, konuşmaya mecal kalmadı. Burada bir başka sıkıntı da arkadaşlar, o seçimden sonra girenler oldu ya partiye, 2000 kişi. Bu bozgunu görür görmez hemen kenara çekilmişler. Ne konuştular biliyor musun? Arkadaşlar, Muhammed'in sihri bozuldu. Bir saat sonra sihir yeniden tuttu diyelim onların mesajıyla. Elhamdülillah, biz biliyorduk peygamberin güçlü olduğunu dediler. O gün de böyleydi. Bugün de böyledir. Yarın da böyle olacak. Dava demek, din demek, her renkten bulundurmak demektir. Sen bir vakıf kurdun. Vakfın medyatik olduğu zaman herkes sana bağış yapmak ister. Ama medyatik bir vakıf değilsen, ya da medya senin aleyhinde bir zil çaldıysa bir yerden, bitti. Sen elektrik parası da ödeyemezsin bir daha. Gittin sen. Bütün o hizmetlerin, yaptıkların hepsi boş. Yeryüzünde hayat böyledir. Yalnız cennet vefanın %100 geçerli olduğu yer olacak. Cennette bırakmak yok. Cennette %100 dostlar bir arada olacak. Gıl, kimseye karşı herhangi bir kin, nefret, kıskançlık kimsenin kalbinde bulunmayacak. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ. Sadece cennette. Cennette hiçbir şüphe yok. Kalpler berrak. Yüzünü nasıl görüyorsan kalbi de öyle. Orası cennet. Dünyada yüzlerle kalpler hep farklıdır. Arkadaşlar, şunu büyük bir ders olarak bir kenara koyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile sıkışılan noktalarda yalnız kaldı. Ha sonra toparladı ashab-ı kiram. Allah onları mağfiret etti. Bu ayrı bir şey. Biz dersimizi çıkarıyoruz. Formülü öğreniyoruz biz. Bu kadarla da bitmedi. Hevazin çok zengin bir kabileydi. 25 binden fazla büyükbaş hayvan kaldı onlardan ganimet. Tamamı esir oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde. Büyük bir gani, yani büyük bir servet. Ben şöyle diyeyim. Yani kabul edin ki ashab-ı kiram 10 bin kişi Medine'den geldiler. Onların bütün büyükbaş hayvanı 5 bin kişiydi veya değildi. 5 bin baş, büyükbaşları vardı. Bir günde 5 kat daha büyük bir servete sahip oldular. Böyle kabul edelim. Yani bir gün içerisinde milli gelir 5 katına çıktı.
Ondan bir hafta sonra Taif fethedildi, 30 katına çıktı o rakam. Ondan sonra da bir daha geri gelmedi. İran Sarayı geri geldi ondan sonra, elhamdülillah, hep büyüyerek gitti. Bu mal imtihanı ikinci olaya neden oldu Huneyn'de. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Ensar'ın, yani Yesriplilerin himayesinde hicret etti. Onlar hanımlarımızı koruduğumuz gibi seni koruyacağız ya Resulallah diye gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gerçekten onların bu vefasını gördü. Efendimiz'i hanımlarından daha çok korudular. Çocuklarından daha fazla korudular. İspat ettiler bunu. Bedir'e Sa'd bin Ubade gittiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni koruyacak mısınız diye böyle bir tereddüt gibi bir soru sorduğunda ayağa kalktı ya Resulallah. Korumak da ne demek? Atını denize sür, peşinden geliriz senin dediler. Gerçekten böyle vefa gösterdiler. O yüzden Kur'an-ı Kerim Ensar'ı överken böyle açıyor cennetin kapılarını da, onlara cenneti gösteriyor, öyle övüyor onları. Çok gerçekten büyük iş yaptılar. Eğer İslamiyet onların himayesini bulmasa belki Allah başka bir himaye gösterecekti, ama bugünlere İslamiyet'i onlar getirdiler. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ı sevmek iman alametidir buyuruyor. Ensar'ı sevmemek de münafıklık alametidir. İslam demek onlar demek. Bu kadar güçlü konumları var. Fakat arkadaşlar, onlar da pot kırdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Şevval'in 8. günü Hevazin'de karşılaştı. Müthiş bir bozgun oldu. 100'den fazla sahabi şehit oldu. Efendimizin yüreği yaralandı. Öğle vakti her şey ters döndü elhamdülillah. Ashab-ı kiram muzaffer hale geldiler. Bir günde, bir haftada iki zafer yaşamış oldular. Fakat elde edilen ganimetler sorun oluşturdu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ganimetleri dağıtırken şöyle bir siyaset güttü. Baktı ki hani o 2000 kişi sonradan katıldılar. Küçük bir risk anında kaypaklık gösterdiler. Kaypaklık gösterdiler. Muhammed'in sihri bozuldu, aldattı bizi. Böyle kötü kötü laflar kullandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle Muhammed'in sihri bozuldu, bugünü anlamıştık biz gibi kaypaklık gösterenlere bol bol ikramiyede bulundu. Çünkü adamların değeri iman değil, ekonomik değerleri var adamın. Bedellerini ödedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte deve hesabı yapacak olursak 100'er 200'er deve verdi onlara. Adam 50 sene çalışsa 5 deve alamaz. Bir deve demek iyi bir araba demek bugün için. Hala devenin fiyatı öyledir. Hala yüksek bir hayvandır. Çok bol etli ve çok iş gören bir hayvan. Yani bir ailenin bir devesi bulunması demek, orta halin üstüne çıkması demek o günkü şartlarda. Fakir, deve taşıyamayan, deve bulunduramayan aileye verilen isim. O günkü ekonomik literatürü söylüyor. Yani 100 deve demek, şimdiki anlamla 200-300 işçisi olan bir fabrika sahibi olmak demek. O develeri taşıma kirasına versen kervanlara, ihya olursun. Şimdi adamın kendisinin bir devesi yok. Sabahleyin Muhammed'in sihri bozuldu diye hakaret etmiş. Öğleden sonra 100 deve ikramiye alıyor. 100 develer bitmiş. Şeytan geldi Ensar'a, dedi ki o zaman 8 sene önce canınızı verdiniz Muhammed'e, bir deve vermedi size şimdi dedi. Gençleri, Ensar'ın genç kadroları oturdular, dediler ki bu normal tabi, Muhammed akrabalarını buldu. Mekke'den kovulmuştu, onun için bize gelmişti. Şimdi geri dönecek muhakkak. Derken yarım saat içinde Ensar ikinci bir grup oldu. Bizi Muhammed attı bir kenara. Yakışmadı ona. Üstelik oturmuşlar, Allah Muhammed'i affetsin, çok hata etti. Böyle bir de dini bağlantısını da kurmuşlar bu işin. Arkadaşlar, kimse tarikat ehli olduğu için, hoca çocuğu olduğu için, kürsülerde vaaz ettiği için ayağını kaymaz zannetmesin. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Kur'an'da ondan fazla ayette Allah'ın övdüğü, sevdiği insanlardan konuşuyoruz şimdi. Mümin olduklarına Kur'an şahitlik ediyor. Peygamber'e can siper yapmışlar. Sadık insanlardan konuşuyoruz. İman kimsenin cebinde kimlik kartı değil. %100 garanti değiliz. Dedikoduya karşı, imanına fitne

sokacak nesnelere karşı 24 saat teyakkuzda olacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Akşam evine mümin girip sabahleyin kafir çıkabilir insan buyuruyor. Biraz önce mucizeyi gördüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüler. Tek başına 10 bin kişinin üzerine yürüdü. O kahramanı gördüler. 2 saat sonra vardır bir hikmet canım bunda diyemediler arkadaşlar. İş deveye paraya gelince gitti her şey. Gitti. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdiler. Ensar'ın içinde çok kötü bir kıpırdanma var ya Resulullah dediler. Efendimiz de filan çadıra Ensar toplansın diye talimat verdi. Ashab-ı kiramdan amcası yani muhacirlerden de içeri girmek isteyen oldu. Siz gelmeyin içeri dedi. Özel görüşeceğim bunlarla dedi. Muhacirlerden, Mekkelilerden kimseyi sokmadı. Herkes toplanınca bana haber verin dedi. Bütün Ensar bir yere toplandılar. Efendimiz geldi. Mübarek yüzü kıpkırmızı olmuş. Üzüldüğü belli. Hemen Ensar'ın büyükleri ayağa kalktılar. Ya Resulullah dediler. Bu terbiyesiz sözü gençler söyledi. Bunu bize mal etme dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de doğru mu bu söz? Söylediniz mi böyle bir şey? Söyledik Allah seni affetsin. Nasıl böyle bir şey yaparsın diye ona da söylediler bu sözü üstelik. Arkadaşlar bu işler böyle. İnsanla uğraşıyorsun. İnsanla uğraşıyorsun. Her an tokatına hazır olman lazım. Evlat baba döver mi? Linç bile eder. Talebe hocasını kovar mı? Sakallı bile yiyorlar. Sakalını da yiyorlar. Mürit şeyhine hakaret eder mi? Postunu et diye yedirir ona. Hazır olacaksın. Eğer böyle bir şeye hazır değilsen sen hakiki şeyh değilsin demektir. Böyle bir darbeye hazır değilsen sen hocalığı hak etmedin demektir. İşte Peygamber Aleyhisselam Efendim arkadaşlar şu anda anlattığım olayı İmam Bukhari'nin sahihinden naklediyorum. Bölüm açmış İmam Bukhari. Huneyn'de Ensar'ın tutumu ile ilgili. Hikaye anlatmıyorum. Tarih kitabından da nakletmiyorum. Sahih hadisten naklediyorum. Ne konuşuyoruz? Allah bize kıyamete kadar ders örneği olarak ashab-ı kiramı gösterdi. Onu konuşuyoruz. Biz kendimize ders çıkaracağız. Sen de yönetici olduğun vakıfta yönetim kurulunda ayağa kalkıp başkan sen yıllardır diye başlarken kime benzediğini dikkat et istiyor Allah Teala. Tam iş görülecekken, İslam'ın yüzü gülecekken sen ayağa kalkmıştın ve gücü bölünmüştü o derneğin, hatırlıyor musun? Tam caminin cemaati dolacakken sen bu imamın sakalı niye kısa dedin, cemaat ikiye bölündü, müminlerin yarısı namaza gelmedi ondan sonra, hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun senin dedikodun yüzünden imamın yaptığı vaazı kimse dinlememişti bir daha? Yani bunlar kıyamete kadar hepimiz için ders. Hepimiz kendimize pay çıkaracağız. Ne konuştun? Konuştuğun sonra ümmete kaça mal oldu? Stratejik hata yaptıysan vay haline senin. Kırdığın kadar düzeltmen lazım. Ama bireysel hatalar, Allah gafurur rahim. Hacca gittin onları affeder Allah. Kadir gecesinde affeder, cuma gecesinde affeder. Onların affı kolay. Yeter ki dine mal olan iş yapma. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye böyle dediniz buyurdu. Ya Resulullah dediler, bizim kılıçlarımızdan hala Mekkelilerin kanı damlıyor. Ne demek? Yani biz Uhud'da, Bedir'de, Hendek'te müşriklerle savaştık. Biz yendik adamları. Bizim parçaladığımız adamların çocuklarına getirdin sen mal verdin şimdi. Bizi de aç bıraktın burada. Yani askerlik maaşlarımızı bile vermedin demeye getiriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara uzunca konuşmalar yaptı. Buyurdu ki en son cümlesi olarak, bakın Ensar dedi, ben onlara deveyi uygun gördüm, size de kendimi uygun gördüm. Beğenmediniz mi beni? Tabi olayın dışında Enes İbni Malik çadırın dışında dinliyor. O olayı naklederken diyor ki yüzlerce bebeği bir araya koysan nasıl böyle ağlasalar birden, öyle bir ağlama fırtınası, hüzün, mahzuniyet ortaya çıktı. Çok pişman oldular. İşte her biri söz verdiler, yazdılar.

böyle bir şey istemiyoruz. Biz korktuk ki sen artık duygusal olarak Mekke'ye geri gidersin, bir daha Medine'ye gelmezsin diye düşündük. O zaman buyurdu ki bütün insanlık bir vadiye koşsa, Ensar bir başka tarafa gitse ben o taraftanım buyurdu. Bu vefa olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefa düzeyini gösteriyor. Babasının, dedesinin toprağını fethetti. Çok rahatlıkla, başkent burası çocuklar, artık burada kalacağız diyebilirdi. Kimse onu ayıplamazdı. Ama zor günün dostunu ihmal etmedi. Zor günde siz benimle beraberdiniz değil mi dedi. Evet ya Resulullah dediler. Ben de şimdi sizinle beraberim. Siz fetihten önce bana geldiniz. Ben de fetihten sonra size geliyorum buyurdu. Onlar da dünyadan hiçbir şey istemediklerini, bu konuda Allah'ın affını talep ettiklerini söylediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara kucaklaştı. Bu operasyon da bu şekilde düzeldi. Ama bizi ilgilendiren bölümü ne arkadaşlar? Ne başkan, hoca, şeyh, etrafındakileri çelik halatlarla kendine bağlı zannetme. Bir gün senin büyük günahını görüp ondan dolayı da seni kapıdan kovabilirler. Bir tarikat vari hikayedir. Özü hakkında bilgim yok ama konumuzu aydınlatması bakımından çok önemli. Şeyh efendinin biri birkaç müridiyle veya işte kalabalık bir müridiyle tekkesindeler. Tarikatta manevi aleme açılan göz sahibi olmak önemli bir hedeftir. Yani duvarın arkasında ne olup bittiğine dair işaret almaktır hedef. Bu manevi bir yükseliştir. Müritleri bu şeyh efendinin epey bir zaman yanında kalmışlar, yıllar yıllar kalmışlar. Bir gün bir tanesi bir rüya görmüş. Rüyasında şeyh efendinin cehennemlik biri olduğu görülüyor. Arkadaşlarına demiş ki, arkadaşlar ben böyle bir rüya gördüm. Bizim şeyh cehennemde kaynıyor. Öbürü demiş, ben de gördüm. Ben de gördüm. Meğer hepsi görmüş. Ya bu kadar rüya aynı anda bize gösterildiğine göre bu sapık adamdan kurtulun demek istiyorlar bize diye anlamışlar. Bir bir dağılmışlar. Bir tanesi de rüya görmemiş. Ben bir şey gördüğüm yok demiş. Ben buradan devam ederim böyle. Şeyh bir gün gelmiş. Oğlum nerede gerisi bu çocukların demiş. Şeyh efendim demiş. Ya oğlum nerede bunlar? Nereye gittiler demiş. Kaç gündür tekkeye gelen yok. Efendim demiş. Onlar bir rüya gördüler de oğlum demiş. Ben 40 seneden fazladır kendimin öyle olduğunu görüyorum demiş. Ama Allah'ın kapısından da başka bir kapı olmadığı için cehenneme de koysa öyle gideceğim demiş. Meğer bunların gördüğü rüyayı 40 senedir görüyormuş adam zaten. Ama kovsa da cehenneme de koysa Allah'ın kapısında kalmak maharet. Sen madem beni cehenneme koyacaksın, ben de kendimi alkole vereyim demek maharet değil. Kıldığım namazdan zaten hayır göreceğim yok benim. Bari dükkanda durayım diyebilirdi. Demiyor. Her halükarda sonra o müritler bir rüya daha görmüşler ki bu rüya ters meğer. Şeyh sonunda cennete giriyor. Bunlar da cehenneme girmeyeceğiz diye beklerken cehenneme giriyorlar sonunda. Tekrar tekkiye geldiklerinde şeyh efendi yokmuş o alemde. Vefat etmiş, iş işten geçiyor. Bu ayet hadis değil ama biraz önce ayet okuduk, hadis okuduk arkadaşlar. Şimdi meselenin özetine kardeşler. Huneyn Vadisi Mekke'ye 26 kilometre. Ama beyinlerimize 0 kilometredir. Hep Huneyn Vadisi'ndeyiz biz. Kafirlerin haber bombardımanına inanarak Allah'ın dinini yalnız bıraktığımız günleri hatırlıyor muyuz? Geleceği bozuk olur, sonra maaşı olmaz, iyi bir işi olmaz diye çocuklarımızı Kur'an eğitimine vermeye cesaret edemediğimiz günleri hatırlıyor muyuz? Huneyn Vadisi orası işte. Kızımı isteyen olmaz diye yarı çıplak vaziyette bayramlaşmaya götürdüğünü hatırlıyor musun? Huneyn Vadisi orası. Orada sen Allah'ın tesettür emrini yalnız bıraktın. Komşular güler diye, hadi namaz kılacağız diye ezanı hatırlatmaya utandığın günü hatırlıyor musun? Huneyn Vadisi orasıydı. Allah hikaye anlatmıyor. Ne anlatıyor? Ders anlatıyor.
Ashab-ı kiram ok yağmuru altında kaçamak yaptılar. Gerçekten de canları tehlikeye girdi. Adamın devesi 10 tane mızrak isabet almış. Deve çökmüş. Yürüyerek gitmeye korkmuş, geri kaçmış. Sen sadece haber bombardımanına, haber yalanlarına inanarak Kur'an'ı yalnız bıraktın. Sadece geleceği olmaz, işsiz kalır dediğin için, dedikleri için sana, böyle inandığın için çocuğuna abdestin farzlarını bile öğretemedin. Başkanı sakallı olan, Kur'an okunan vakfa bile gönderemedin, orada tescil edilir diye korktun. Huneyn Vadisi uzaklarda değil. Huneyn Vadisi evimizdedir. Evin içinde bir vadi var. İki dağın arasında, cennetle cehennem dağlarının arasında o vadiye girilir. O vadide ayağın kaydıysa vay haline. En büyük Allah'tır dediğin halde SSK'ya daha çok güvendiğini hatırlıyor musun? Orası Huneyn Vadisi'ydi işte. İki amcan var. Zengin olanına ayda bir telefon ettiğin halde fakirin iki senedir aramadığını hatırlıyor musun? Orası Huneyn Vadisi'ydi işte. Allah sıla-i rahimi emrettiği halde sen paranın etkisiyle sıla-i rahim tercihi yapmıştın. Kardeşler, Allah peygamberini en güzel örnek olarak bize gönderdiğini söylüyor. En güzel örnek peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Örnek bu işte. Buradan örnek çıkarıyoruz. Sakalını örnek almak yetmiyor. Tamam, sakalını da örnek alacağız. Ama yetmiyor. Tavafını örnek almak yetmiyor. Tavafı kadar Huneyn'i de örnek alacaksın. Ders çıkaracağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı, Allah onlardan razı olsun, her halükarda bizim için en güzel örnektirler. Hele hele Kur'an bir işaret çektiyse bize, o çokluğuna güvendikleri gün diye bir şeye işaret ettiyse, bundan biz ders içinde ders çıkarmak zorundayız. Yoksa bu Kur'an'ı niye okuduğumuzu anlatamayız kimseye. Burada küçük bir not ilave etmem gerekiyor arkadaşlar. Bütün bu olaylar, bunlardan daha vahim olaylar ashab-ı kiramın başına geldi. Bunlar onların değerini Allah katında düşürmedi. Yine Allah onları sevdi. Çünkü küçük bir ayakları kaydı, hafif bir sersemlik geçirdiler, eskisinden daha hızlı Allah'a koştular. Hataları da sevaba dönüştü bu sefer. Çamurda batmadılar. Çamurlandılar, çamura batmadılar. Sonra o çamuru temizlediler. O yüzden bu tip olaylardan dolayı sakın ashab-ı kiramın içimizdeki, gönlümüzdeki değerini düşürmeye kalkmayalım, çarpılır insan, Allah muhafaza buyursun. Allah bu ayetten sonra da rahmetini onlara nasıl coşturduğunu anlatıyor. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ Peygamberi de hepsini de sildi, süpürdü, temizledi Allah diyor. Allah'ın affettiğini mi sen devam ettireceksin? Zavallılar sırf bize ders olsun diye bu badireleri geçirdiler. Bin bir kere teslim oldular Allah'a. Bize ders olsun diye Allah bunları başlarına getirdi. Onlar değer kaybetmedi bu işten. Değerleri artarak çıktılar. Ateşe girdiler, biraz daha çelik olup çıktılar. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Allah affetti onları. Peygamberi affetti. Bizim haşa haşa böyle bir şey düşünme hakkımız yok. Allah onlardan razı olsun, bize ne güzel dersler bıraktılar. Dileriz Allah onları da, bizleri de Havz-ı Kevser'in etrafında buluşup peygamberiyle hasret gideren kullarından eylesin.

0: rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, parası yoksa zekat ondan düşer. Zekat ona farz olmaz o mümine. Sağlığı yoksa, imkanı yoksa haçla düşer. Yataktaysa, seferdeyse oruçla düşer, sonra kaza eder. Fakat namaz, aklı başındaysa, takati varsa, mecali varsa namaz düşmez. Her halde namazı eda etmek zorunda. Çünkü namaz yemek gibi, su gibi, müminin sürekli muhtaç olduğu bir şey. Ekmeğe muhtaçsın hayatta olduğun müddetçe, suya muhtaçsın hayatta kaldığın sürece. Onlarsız bedenini ayakta tutamazsın. Namaz da seni Rabbine bağlayacak. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Fuhşiyattan, münkerden uzaklaştıracak. Namaz ruhuna gıda olacak. Ela bi zikrillahi tadma innul kulub. Yürekler sadece namazla, Allah Teala'yı zikretmekle mutmain olabilir. Seni dünyadan alacak, maveraya götürecek. Masivadan maveraya ulaşacaksın. Onun için Musa Aleyhisselam'a, Firavun'a giden peygambere, İzheb ila firavune innehu taga. Firavun'a git, o azan Firavun'a git, azdığından dolayı git, ona haddini bildirmeye git. Musa Aleyhisselam giderken Allah Azze ve Celle emreder. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Beni hatırlamak için namaz kıl. Firavun'un karşısında durmak için namaz kıl. Nemrud'un karşısında İbrahim olmak için namaz kıl. Ashab-ı Uhdud'un ateşten dolu hendeklere attığı o kadınlar gibi ateşe girerken de Allahu Ekber diyebilmek için namaz kıl. Seyit Onbaşı gibi tabyanızdaki arkadaşlarınız şehit olduğunda, o Fransız zırhlısı İstanbul'a doğru giderken 275 kiloluk topu ya Allah deyip kaldırabilmek için düşmanın karşısında yalnız başına durabilecek iradeye, cesarete, şecaete sahip olabilme adına namaz kıl. Ve akimis salate li zikri. O en zor mahallerde beni hatırlamak, benim kuvvetimi, kudretimi, azametimi hatırlamak için namaz kıl buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, bütün peygamberler namaz kılmayı emrettiler. Çevrelerine, ashablarına, ümmetlerine namazı anlattılar. Çünkü namaz onların gıdası olacak. Namaz onları Allah Azze ve Celle'ye bağlayacak. Namazdan huşu, namazdan zevk alabilmek için, namazı zevk derecesinde idrak edebilmek için yüreğimizi namaza hazırlama mecburiyetimiz var. Evden çıkıyorsunuz, camiye gelirken Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müezzin kardeşim, İslam'ın manifestosunu minarelerden ilan ederken sen dilinle, sen yüreğinle, sen bütün organlarınla Allahu Ekberu min kulli şeyin diyorsun. Allah her şeyden daha büyüktür. Madde planında kıyasa imkanı olmadığı halde söylüyorum, İlan ediyorum Allahu Ekber. Sonra geliyorsun,

en güzel kıyafetini giyiyorsun. Ya beni Adem'e hudu zinetekum inde kulli mescidin. Pijamayla gelmiyorsun, eşofmanla gelmiyorsun, şununla bununla gelmiyorsun. Allah'ın huzuruna, kainatın sahibinin huzuruna gidiyorum. Kalem odalarından, kırmızı halılardan geçmeden doğrudan huzura geleceksin. En güzel elbiseni, pahalı elbiseyi değil, en temiz olanını, en güzel olanını, sana en sevgili olan elbiseyi alıyorsun. Cuma'ya geliyorsun, namaza geliyorsun, şadırvanda oturdun ya da evinde abdest alıyorsun. Abdest alırken Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme ec'alni minettevvabine ve ec'alni minel mutatahirin. Bütün varlığımla şehadet ediyorum senden başka ilah olmadığına, Muhammed'in kulun ve Resulün olduğuna şehadet ediyorum ya Rabbi diyorsun. Beni tevbe edenlerden, beni temizlenenlerden kabul eyle ya Rabbi. Yüzümü suyla temizliyorum, elimi temizliyorum, ayağımı temizliyorum, yüreğimi, aklımı sen temizle, huzuruna geliyorum ya Rabbi diyorsun. Hani biri gelmişti, Efendimiz Aleyhisselam'a sormuştu. Ya Resulallah, bana nasihat eder misiniz? Allah Resulü buyurmuşlardı, salli salate muvaddi'in, dünyadan ayrılan adamın namazını kıl. Biraz sonra ayrılacaksın, ardında senin namazını kılacaklar, musallaya koyacaklar, tabutunu taşıyacaklar. Sanki dünyada kalmayacaksın, irtibatın kopacak. Yani bunları adım adım, merhale merhale yaparak kendini namaza hazırlıyorsun. Peygamber buyurmuştu ya, cu'ilet kurratu ayni fissalâ, gözümün nuru namazda. Hani Bilal'e diyordu ya, erihna ya Bilal, bizi rahatlat ey Bilal, erihna biha, bizi namazla rahatlat Bilal. Namazı kılalım, yükü atalım değil, hadi kalkalım, Allahu Ekber diyelim, Bismillah diyelim. Kralların, sultanların, meliklerin adıyla değil, yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'nin adıyla diyelim. Fatiha'yı okuyalım, halimizi arz edelim, Eûzü billah diyelim. Ya Rabbi, inne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduvva. Şeytan düşman, şeytan hasım ya Rabbi. Şeytan saldırıyor Allah'ım, adamlarıyla üzerimize geliyor ya Rabbi. Biz de sana geldik, sana iltica ediyoruz, saf saf olduk, huzurunda duruyoruz ya Rabbi. Bizi huzuruna kabul eyle Allah'ım diyorsun. Sonra rükûden secdeye varıyorsun. Secde et vaktarib, bana yaklaş buyuruyor. Yere çömel, semaya yüksel. Secdeye gel ruhumla, semaya yüksel. Ruhumuzla semaya yükselebilmek için namaz kılıyoruz. Kardeşlerim, ashab-ı kiram namaza hazırlanırken titrerdi. Ali bin Ebi Talib abdest alırken titrerdi Hazreti Ali radıyallahu anh. Sordular, dediler ki Ali, sen Hayber'i titrettin Ali. Sen o Hayber'in kapısını açan Allah'ın aslanı Ali, neden titriyorsun Ali dediler. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, inna aradna el emanete ales semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne yehminneha. فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ. Dağların taşıyamadığı, yerin taşıyamadığı o emaneti Allah bize verdi. Şimdi bizim omuzumuzda o emaneti Rabbime arz etmeye, onun huzuruna gidiyorum. O beni titretiyor. Sahabe namazda dururdu. Uzun kıyamları vardı onların. Evde gece namazlarında ayakları arkadan yarılır topuğundan, topuktan kanlar boşalır. Fark etmezlerdi. O halde kanın çıktığını anlamaz, namaza devam eder, eşleri kızları ağlardı onların hallerine. Öyle namaz kılardı, yüzlerinin rengi değişirdi namaza gelirken. Allah'ın huzuruna çıkacaklar, hallerini arz edecekler. Biz geldik ya Rab diyecekler. Günahımıza, masiyetimize, huzuruna çıkmaya yüzümüz olmayacak.
olmadığı halde huzura geldik ya Rabbi diyecekler. Cuma'yı kılalım da gidelim, biraz sonra işimize dönelim diye değil. Namaz alacaktı onları dünyanın bütün sıkıntılarından, bütün meşakkatlerinden alacak, buradan semaya bağlayacaktı. Kardeşlerim, bütün peygamberler namazı anlattılar, namaza çağırdılar. Hazreti İsa küçüktü, kundaktaydı. Allah Azze ve Celle onu o halde konuştururken وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا hayatta olduğum müddetçe, Allah bana ömür verdikçe وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ o bana namazı emretti, namazla ona yükselecek. Zekatı emretti, zekatla da insanlara yaklaşacak. Merhametimi gösterecek. Namaz bana nasıl bir merhamet verdi? Onunla yetimin başını okşayacak. Onunla fukaraya sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına sadaka verecek. Hayırda, hasenatta bulunacak. وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا hayatta kaldığımız müddet namaz kılacak, Allah'la sıla yapacak, zekat verecek imkan varsa, yoksa sadaka verecek, simidin parasını bölecek, muhtaca verecek, muhacire verecek, yetime verecek. İşte onu da yapıyorum, insanlara da sılamı yerine getiriyorum ya Rabbi diyecek Müslüman. Namaz onu alacak, bir halden başka bir hale götürecek kardeşlerim. Namaz dünyalarımıza müdahale edecek. Namaz dünyamızı değiştirecek. Hani başka dinlerde, başka anlayışlarda da ibadetler var. Onlar da ellerini kaldırıyorlar, yüzlerine, yüreklerine koyuyorlar, garip haller yapıyorlar. Pek çoğunun anlamı yok. Ama namazın bir anlamı var. Allah Teala bize neden namazı emretti? Niçin namaz kılıyoruz? Bir yerde çalışıyorsunuz. Orada genel müdür var. Sabah işe gittiğinizde sizi topluyor. 10 adım şu tarafa yürüyün diyor. Sonra 10 adım buraya doğru yürüyün. Şimdi oturun. Kalkın 10 adım daha gidin. Şimdi şu hareketi yapın. Ya bu adam aklını mı kaybetti dersiniz? Neden bize bu anlamsız hareketleri yaptırıyor? Peki kardeşim, neden sabah kalkıyorsun? Neden ellerini bağlıyorsun? Neden rüküye gidiyorsun? Neden secdeye gidiyorsun? İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Allahu Ekber diyeceksin. Bismillah. Senin adınla ya Rabbi diyeceksin. Sana sığınıyorum Allah'ım diyeceksin. Allahu Ekber. Namazda her hareketi yaparken Allahu Ekber diyeceksin. Secdeye kapanacaksın. Huzuruna geldim ya Rabbi diyeceksin. Adadan, düşmandan, nadanlardan sana sığındım. Bu sığınma halimi kabul eyle ya Rabbi diyeceksin. Ve namaz seni alacak. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Bu ruhla, bu mana ile düşünerek, tefekkür ederek namazı kılıyorsak, o halde Rabbimizin huzuruna çıkıyorsak, namaz fuhşiyattan, namaz şeriatın ve aklın yasakladığı ne kadar kötülük varsa, ne kadar münker varsa seni ondan uzaklaştıracak. Seninle onlar arasına mesafe koyacak. 1 milyar 800 milyon alem-i İslam namaz kılıyor. Fakat pazarlarımızda insanları kandıran tüccarlar var. 1 milyar 800 milyon namaz kılıyor. Fakat süte su karıştıranlar var. 1 milyar 800 milyon namaz kılıyor. Fakat evine kaçak elektrik, kaçak su alıp yetimin malını haksız yere alanlar, gasp edenler var. Sokakta gözüne hakim olamayan yüz binler var. Evlerinde o kadınları, onları izleyen müminler var. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz kılıyoruz ya Rabbi. Neden namaz bizi bu kötülüklerden, neden namaz bizi münkerden alıkoymaz ya Rabbi? Kur'an-ı Hakim buyurur ki kardeşlerim, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا
O peygamberlerden sonra gelenler, onların ardından gelenler peygamberlere ihanet ettiler. Namazı terk ettiler. Namazı bıraktılar. Şehvetlerine bağlandılar. Allah da azmalarının hesabını onlara soracak. Namazı terk etmek demek. Namazı kılmıyorlar. Kalkmıyorlar sabaha. Yatsı da Allah'ın huzuru

namazında durmuyorlar, o manada değil. Namazı kılıyorlar fakat ruhunu terk ettiler. Neden kıldığını bilmiyorlar. Cuma'ya geliyor fakat insanlar geliyor diye geliyor. Hadi gidelim, o namazı kenara koyalım diye geliyorlar. Sabaha onun için kalkıyorlar. Namazın içini boşalttılar. Bir şekil, bir iskelet olarak namaz onların hayatında kaldı. Ve Allah bu yapmalarının, azmalarının hesabını dünyada onlara soracak. Onların başına düşmanları, onların başına şeytanın adamlarını musallat edecek. Kardeşlerim, namaz kılıyoruz ama namazı kıldıktan sonra dışarıya çıkınca, hayatımızda gıybet varsa, dedikodu varsa, sokakta yürürken gözler harama kayıyorsa, onun bunun eşine kızına eğer o gözler kayıyorsa, Müslüman delikanlı o kadınlara, o programlara bakıyorsa, toto oynuyorsa, loto oynuyorsa, okey masalarına oturuyorsa, innes salate tenha anil fahşai vel münker. O namazı sadece şekil olarak kırıyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَعُ السَّلَى. Namaza ihanet etmiştir. Allah azmasının hesabını, cezasını dünyada onlara soracaktır buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Kardeşlerim, namaz bizi bir dünyaya, bir hakikate davet ediyor. Kötülükten, münkerden uzak duracaksınız. Hani kanunlar var, o kanunları devletler polislerle korur. Polislerle onları muhafaza ederler. Polisin olmadığı yerde aldatırlar, ihanet ederler. Fakat namaz o polisi müminin kalbine koyar, yüreğine koyar. Eğer namaz kılıyorsa sürekli beni gören bir sahibim var der. Sokakta gidiyorsunuz, yürüyorsunuz. Önünüzde Züleyhalar var. Onlar kendilerini arz ediyorlar. 19-20 yaşındasınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisisiniz. Nefsiniz diyor ki bak ona diyor. Bak ve dünyaya dair o zevke sen de er diyor. Fakat Kur'an-ı Hakim'e bakıyorsun. Namaz sana diyor ki, namazda okuduğun ayetler sana emrediyorlar. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ. Züleyhalar gel diyor, benim ardıma düş diyor, senin güzelliğin var delikanlı diyor, senin diploman var, araban var, makamın var, servetin var, şöhretin var, benimle gel diyor. Kale maazallah, sen delikanlısın, 19'undasın ama Yusuf'sun, Rabbim var diyorsun, namazda söz verdim Allah'ıma diyorsun, ihanet edemem gözlerime, ihanet edemem kulaklarıma. Kale maazallah, Züleyha diyorsun, Allah var, beni gören Allah var. Doktorsun, köyden bir hasta geldi, aldatabilirsin, saf bir adam. İlaçla tedavi olacak, ameliyat ona diyebilirsin. Eline düştü ya, aldatabilirsin. Tam aldatıyorsun. Evin taksiti vardı, daha iyi bir araba alacaktın. Ama içinde bir mana var. Namaz seni kötülükten alıkoyacaktı ya, o halde namaza gelmiştin. İçinde bir ses, Hazreti Yusuf gibi, kâle maazallah, Allah'tan haya ederim diyorsun. Rabbime sığınırım. Ey para diyorsun, sen beni sıratta kurtarabilir misin? Sen beni cehenneme girmekten kurtarabilir misin diyorsun. Marangozsun, mobilyayı yapıyorsun, hazırlıyorsun, daha ucuza mal edeceksin. Tam çiviyi çakacaktın ya. İşte innes salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz seni münkerden, namaz seni kötülükten, fuhşiyattan alıkoyacaktı. Onun hesabı var, ben ihanet edemem. Allah'a, Rabbime ihanet edemem diyorsun. Kardeşlerim, namazı manasıyla, namazı ruhuyla kılıyorsun. Bismillah diyorsun, senin huzurundayım ya Rabbi. Dünyanın hesabını vermeye geldim. Sana sığınmaya, iltica etmeye geldim Allah'ım diyorsun. Kardeşlerim, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer Medine'nin dışına çıkar. Yürüyor yürüyor, yanında talebeleri var. Bir yere gelir, çöl. Çölde

bir çoban var, koyunlarını bekliyor. Yaklaşır çobanın yanına, der ki, kimsin sen? Bu koyunların çobanıyım der. Peki der, bizim burada soframız var, oturur musun? Oruçluyum der. İbni Ömer radıyallahu anhuma, hem çobanlık yaparsın hem de Medine'nin bu sıcağında oruç tutarsın. Sonra der ki, onu denemek için, verasını zühdünü deneme adına, hani inni saimun demişti, oruç tutuyorum. Hakikaten oruç tutuyor mu bu çoban? Der ki, bana oradan bir tane koyun versen, veremem ki der. Benim değil bunlar, bunların sahibi var, benim içinde bir tane bile koyunum yok. Peki, bunların sahibi seni nereden görecek? Ona dersin ki, kurt geldi kaptı ya da bir tanesi öldü desen, sana inanır mı bu koyunların sahibi? Elbette inanır koyunların sahibi. O inanır fakat feeynallah, Allah'ı nasıl inandırabilirim? Evet, sahibi inanır. Koyun öldü desem o görmez. Bana itimadı var. İbni Ömer diyor ki, sen bak çobansın, oruç tutuyorsun. Hadi gel bir tane sat bize. Alalım onu biz yiyelim. Akşam sana iftariyelik de veririz. Hani sahibi de yok, gören de yok kimseler. Kim götürecek, kim anlatacak? Evet, kimseler yok ama feeynallah, her yerde gören Allah Azze ve Celle var. Ona bu koyunun hesabını nasıl verebilirim? Yani yüreğinize namaz onu yerleştirecek. Köydesiniz, sütü veriyorsunuz, kimseler yok, su katabilirsiniz ama feeynallah, gören bir Allah var. Sokakta gidiyorsunuz, gören kimseler yok, önünüzde kadınlar var, kendilerini arz ediyorlar, feeynallah, Allah var. Memursunuz, bilgisayarın bir tuşuna bassanız milyarlar haksız yere hesabınıza geçecek, fakat feeynallah diyorsunuz, Allah var, gören Allah var diyorsunuz. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz seni fuhşiyattan, namaz beni münkerden uzaklaştırıyor mu? Ve len yec'alallahu lil kafirin alel mu'minine sebila. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, Allah müminlere karşı kafirlere yol vermemiştir. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ Elbette vermeyecektir. Fakat her yerden geldiler. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Anadolu'ya, Alem-i İslam'a, her yerden geldiler, girdiler. Alem-i İslam kapısı kırık bir han gibi. Gelen bütün kafirler operasyon yapıyorlar. Neden operasyon yapıyorlar? Allah Azze ve Celle namazla gel buyurmuştu. Namazla bana sığın buyurmuştu. Namazın ruhuna, namazın hakikatine ihanet etmezsen, sahabe gibi, peygamber gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman, Ali radıyallahu anhum, onlar gibi namaz kılarsan, onlar gibi abdest alırken titrersen, yüzünün rengi değişirse, onlar gibi Allahu Ekber der, onlar gibi secdeye gidersen, وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Allah Bağdat'ın, Şam'ın, Mısır'ın yolunu işte o zaman Amerika'ya kapatacak. Cihadın olacak, mücadelen olacak, Allah yolunda her bedeli ödeyeceksin. Ama bütün bunların önünde Allah Resulü Aleyhisselam gibi namaz kılacaksın. Sahabe gibi namaz kılacaksın. O aşk, o mana ile rahatlamak için ben geldim ya Rabbi. Bütün kötülüklerden, masiyetten uzaklaşmak için huzurundayım. İşte o zaman Allah kafirlerin, zalimlerin, küresel eşkıyanın Müslümanlar üzerindeki yollarını o zaman kapatacak. Sahabe gibi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi namaz kılıyor muyuz ya da kılmıyor muyuz? Hesabı basit. Eğer namaz bizi bütün kötülüklerden alıkoyuyorsa, onlar gibi namaz kılıyorsunuz. Gözünüz sokakta yürürken Züleyha'ları gördüğünde ateşten kaçar gibi o gözleri çeviriyorsanız, Allah Azze ve Celle işte o zaman namazlarınızı kabul ediyordur.

Selam sana nazlanebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok.

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli,

0: Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere an versin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

Kardeşlerim, muazzez müminler, yürekte acı, yürekte keder varsa ayakta derman kalmaz. O ayaklar bedeni taşımaz. Bir anne eğer evladını kaybettiyse ayaklarında derman yoktur, konuşamaz, mecali yoktur. Ya da evladını ameliyata aldılar, doktorlar umut yok diyorlar. Ya da sınava gönderdi. İçeride çocuk ne kadar acı çekiyorsa dışarıda annesi ondan daha fazla acı çeker. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ. Annenin yavrusuna olan şefkatinden, merhametinden binlerce kere daha fazla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlık üzerinde onun alakası var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annenin babanın evladına olan şefkatinden binlerce kere daha fazla ümmetine merhameti var. Bütün peygamberlerde ümmetlerine karşı aynı duygu var. Onun için önce peygamberlerin Allah Azze ve Celle yüreklerine müdahale etti. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken اِذَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِلْ لِي اَمْرِي. Allah Teala ona emretmişti. Firavun'a gidecek. Hakkı hakikati anlatacaktı. Firavundan korkmuştu. Kaçmıştı Musa Aleyhisselam. Yıllarca Medyen'de kalmıştı. Şimdi Firavun'a gidiyordu. Allah Azze ve Celle Firavun'un tâğî olduğunu, yoldan çıktığını, zulmünde ölçü kalmadığını ona bildiriyor. Git diyordu. Giderken yanında kimseler yok. Musa Aleyhisselam ellerini kaldırdı. Kâle Rabbi şirahli sadri. Yüreğim ya Rabbi, yüreğime müdahale buyur. Yüreğimi genişlet Allah'ım. Kâle Rabbi şirahli sadri. Ve yessirli emri. İşimi kolaylaştır Allah'ım. Vahlul ugudeten min lisani yefkahu kavli. Şu dilimdeki düğümü çöz ya Rabbi. Sonra vezir istedi. Sonra yardımcı istedi. Yani sağına bakmadı, soluna bakmadı. Önümde, arkamda kimler var ona bakmadı Hazreti Musa Aleyhisselam. Önce yüreğim dedi ya Rabbi. Firavun'un karşısında durabilmek için yüreğimin müdahalene ihtiyacı var Allah'ım. O yürekle gitti, Firavun'un karşısında durdu. Allahu Ekber diyor, Firavun da bir hayret hali. Dedi ki, قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِثْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرُكَ سِن۪ينَ. Bizim evimize aldığımız, himaye ettiğimiz Musa değil misin? Sen bizim gücümüzden, kuvvetimizden kaçmamış mıydın? Peki şimdi sana neler oldu ey Musa? Nasıl oluyor da karşımda duruyorsun? Ben sana Rabbin nedir diye sorduğum zaman diyorsun ki benim Rabbim yer ve göklerin sahibi Allah'tır. Bu ifadeyle benim gücümü, kuvvetimi nasıl reddediyorsun? Bu gücü nereden buluyorsun ey Musa diyordu. Çünkü Allah Teala Hazreti Musa'nın yüreğine müdahale etmişti. Kâle Rabbi şirahli sadri. Adam istemeden yüreğim ya Rabbi demişti. Firavun'un karşısında adamla, güçle, kuvvetle değil, imanla durulur ya Rabbi. Onun için yüreğimi sonsuza aç Allah'ım. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de yalnızdı. Dostları vardı, şimdi onlar hakaret ediyorlar. Şimdi onlar sihirbaz. Şimdi onlar Peygamber aleyhissalatu vesselama kahin diyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam orada yürüyecek. Yüreği daralmıştı. Daralınca Peygamber aleyhisselamın yüreği. Elem neşrah leke sadrak. Musa'nın yüreğine müdahale eden Allah Azze ve Celle Muhammed aleyhissalatu vesselamın yüreğine de müdahale etti. O yüreği sonsuza açtı. Etrafı ateş çemberiydi. Fakat yıkılmıyordu peygamber. Sahabe yıkılmıyordu. Ayakta duruyorlardı. Buradayız ya Rabbi diyorlardı. Hicret emri gelene kadar nöbetteyiz, mevzilerimizdeyiz, beklemeye devam ediyoruz ya Rabbi. Allah Azze ve Celle peygambere moral veriyordu. Davetçiler, o yolda olanlar,
Belalar, musibetler onları kuşattığı zaman onların da morallere ihtiyacı var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hira'ya çekiliyor, oradan Mekke'yi seyrediyordu. Hani Cafer Necaşi'nin önünde anlatıyordu ya, يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ. Güçlü olanlar zayıfların elinden, evinden ekmeği alıyordu. Biz bu kadar zalimdik. Peygamber aleyhisselam geldi, hayatımıza müdahale etti. Bizi en çirkinden en güzele taşıdı. Şimdi Peygamber aleyhisselam Mekke'ye bakıyor. İffeti çiğnenen kadınlara bakıyor. Köle pazarlarında satılan insanlara bakıyor. Müdahale edecek. Fakat yüreği daralıyor peygamberin. Elem neşrah leke sadrak. Allah azze ve celle Peygamber aleyhisselamın yüreğine müdahale ediyor. Ve vada'na anke vizrak. Allah Resulü aleyhisselam o yükü aldılar. Risaletin yükünü aldılar. Adam düşünün, 200 kilo taşır. Arkanıza böyle çimantoları aldığınız zaman 4 tane 5 tane taşıyabilirsiniz. O kadarı taşır. Ama aynı adama oğlun öldü deseler ayaklar o vücudu tutamaz. Oğlun kanser oldu, şu kadar doktorlar ayakta kalır diyorlar haberi geldiği zaman, 6 torba çimentoyu taşıyan adam o bedeni taşıyamaz. Orada yıkılır, yani yüreğe gelen yük o kadar ağırdır. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüreğinde insanlığın yükü var. Taşıyacak. Mekke'nin sokaklarında amcası Ebu Leheb hakaret ediyor. En yakınları sövüyorlar. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak. İşte o zaman Allah imdad ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yükünü kaldırıyor. Vada'an yükü kaldırmak demek. Vizrak yük. Peygamberin yükünü kaldırıyor. Ebu Bekir'i gönderiyor. Ebu Bekir, yük almaya geldim ya Resulallah diyor. Sonra Hamza geliyor, yük almaya geldim ya Resulallah. Madem yüreğin daraldı, madem insanlığın yükünü yalnız başına omuzlamaya ben varım ya Rabbi dedin, Rabbine bu ikrarda bulundun, Allah beni gönderdi ya Resulallah, yük almaya geldim. 38 kişiydi Müslümanlar. Ebu Bekir Allah Resulüne geldi. Ya Resulallah, çıksak Kabe'nin avlusunda, İbrahim'in yaptığı Kabe'de Allahu Ekber desek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ya Ebu Bekir'in inna kalilun. O güne var Ebu Bekir, sayımız az. Şimdi çıkıp orada Allahu Ekber diyemeyiz. Ebu Bekir ısrar edince çıktılar. Ebu Bekir Kabe'nin avlusunda Allah ve Resul davasını anlatıyor. Peygamberden yük almıştı Ebu Bekir. Şimdi sen Allah Resulü Aleyhisselam'dan yük almaya hazır mısın? Ben buradayım ya Rabbi. Anadolu'dayım. Alem-i İslam'ın 6 asır bayrağını, sancağını taşıyan yerdeyim. Buradayım. Ayağa kalkıyorum. Ebu Bekir olmaya ahdim var ya Rabbi. Sözüm var, yükü taşımaya hazırım ya Rabbi diyebiliyor musun? Ebu Bekir çıktı. Allah ve Resul davasını anlatıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yükünü omuzladı Ebu Bekir. Utbe geldi. Saldırdılar Ebu Bekir'e. Ayaklarının altına aldılar. Çiğnediler. Öldü diye bıraktılar. Sonra evine kaldırdılar. Şu kadar zaman. Sonra kendine gelince ma faale Resulullah. Allah Resulü nasıl diye onu soruyordu. O vurdukları zaman, saldırdıkları anda Allah Resulü aleyhisselamın üzerine de gitmişlerdi. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh kendine gelince ma faale Resulullah diye soruyor. Allah Resulü aleyhisselam nasıl? Ona ne yaptılar? Ebu Bekir koştu, Peygamber aleyhisselamdan yük aldı. 39 Hamza oldu. O geldi, yük aldı. 40 Ömer oldu. Ömer koştu, yük almaya geldim ya Resulallah. Ve vada'na anke vizrak. Allah Peygamber aleyhisselamın yükünü onlarla kaldırdı. Ömer radıyallahu anh Efendimiz kapıya gelince kılıcını kuşanmış o halde geliyordu. Hamza yeni Müslüman olmuştu radıyallahu anh. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Erkam'ın evine gizlenmişler. Orada namaz kılıyorlar, orada Allahu Ekber diyorlar. Burada da bizi bırakmadılar. Ömer'i gönderdiler. Onlarda bir korku hali vardı. Hamza açın kapıyı dedi. Açtılar kapıyı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, seni buraya getiren nedir Ömer diye

sorunca eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah, bütün varlığımla şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Sen Allah'ın Resulüsün. Peygamber sevincinden Allahu Ekber diyor. Hamza Allahu Ekber diyor. Kabe'nin avlusunda Allahu Ekber diyemeyenler o gün Allahu Ekber diyor. Mekke'nin dağları Cebeli Ömer, Cebeli Ecyad Allahu Ekber diyordu. Eğer siz koşarsanız, gelirseniz, peygamberden yük alırsanız, Kur'an-ı Hakim'den yük alırsanız, ümmetten yük alırsanız, göreceksiniz Bağdat'ta, Şam'da, Mısır zindanlarında Muhammed Mürsiler özgürlüklerine yürürken Allahu Ekber diyecekler. Yer Allahu Ekber, gök Allahu Ekber diyecek. Yük almak, peygambere koşmak. Öyle koştular ki وَوَضَعْنَ عَنْكَ وِزْرَكَ, anam babam yoluna feda olsun ya Resulallah dediler. Anneleri vardı, babaları vardı, Sad'ın anası vardı, Musab'ın anası vardı, gidemezsin diyorlardı. Önlerinde duruyorlardı. Şimdi sen anadan, yardan, serden, bütün bunlardan geçip Kur'an-ı Hakim'in karşısında durup ben geldim ya Rabbi Ömer olmaya, Ebu Bekir olmaya, ümmetten yük almaya geldim ya Rabbi demeye hazır mıyız? Yük mü oluyoruz yoksa yük mü alıyoruz? وَوَضَعْنَ عَنْكَ وِزْرَكَ اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ, o kadar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın belini büküyordu o yük. İnsanlığın acısı, ızdırabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın belini büküyordu. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, Efendimiz Aleyhisselam ashab-ı kiramla o yükü taşıyınca Allah Teala onun adını yüceltti. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, senin adını yüceltmedik mi? Minarelerde şimdi müezzinler onun adını söylüyorlar. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ diyorlar. Sonra اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللّٰهِ, bütün varlığımızla şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın Resulüdür diyorlar. Minarelerde onun adını anıyorlar. Minberlerde hatipler onun adını anıyorlar. Biraz sonra namaza duracaksınız. Kade halinde Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü, Samsun'dan, İstanbul'dan sana selam olsun ey Allah'ın nebisi diyeceksiniz. Adını her andığınız zaman Allahümme salli ve sellim diyeceksiniz. Çocuklarınıza Ahmet dediniz, Muhammed dediniz, onun adını verdiniz. Yavuz Sultan cihanın sultanıydı. Beni hakimul harameyn diye anmayın dedi. Bana hadimul harameyn diyeceksiniz. Mekke'nin, Medine'nin hizmetkarı diyeceksiniz. Yani diyordu ki Yavuz Sultan, ya Resulallah ben Irak'ın, İran'ın, Suriye'nin, Mısır'ın, Avrupa'nın sultanıyım. Ama ben senin kapının önünde bekçiyim ya Resulallah. Ben Medine'nin hizmetkarıyım ya Resulallah. Hasan bin Sabit diyor ya, وَضَمَّ الْاِلَٰهُ اِسْمَ النَّبِيِّ مَعَسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ اَشْهَدُ, günde beş defa müezzinler اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللّٰهِ derken Muhammed Aleyhisselam'ın adını Allah Azze ve Celle kendi adına birleştirdi. Zul arşi Mahmudun ve hâzâ Muhammed, arşın sahibi Mahmud, o ise Muhammed. Allah Azze ve Celle kendi adından ona muştak bir isim verdi. Onun adını o kadar yüceltti. Ve rafa'na leke zikrak, Allah Resulü'nün öğrencisi, İslam'ın muazzez genci, şimdi sen adının yücelmesi noktasında hazır mısın? Ve rafa'na leke zikrak, ey babalar, siz evde çocuklarınıza mürebbi olursanız Allah sizin adınızı yüceltecek. Ey İslam'ın kızı, sen Ummu Varak olursan, Zeynep olursan, Ayşe olursan, modacılara göre değil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencilerine göre, kızı Fatıma'ya göre hayatını tayin edersen ve rafa'na leke zikrak, Allah senin adını da yüceltecek. Şerife bacı olacaksın, Nene Hatun olacaksın. Modanın bağlarından, ağlarından kurtulmaya, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan mahremiyet yükünü almaya var mısın İslam'ın kızı? İslam'ın gençleri, biz buradayız. Bedir'de
Sahabe-i kiram seni, yolunu, davanı nasıl korudularsa biz o davayı korumaya varız ya Rabbi. Yükü almaya hazırız ya Rabbi. Anadolu'yu zalimler, eşkıyalar defalarca işgal etme provaları yapsalar da bizler Alparslanlar, Yavuzlar, Ulubatlı Hasanlar olarak o sancağı, o burçlardan indirmeyeceğiz ya Rabbi demeye hazır mıyız? Ve refa'ne aleke zikrak. İşte senin adını Allah o zaman yüceltecek. O zaman zalimler, o zaman eşkıyalar önünde, karşında zelil olacaklar, sana selam duracaklar. Kardeşlerim, fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Peygamber aleyhissalatu vesselam daralınca Allah azze ve celle onun yüreğine müdahale etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam zor bir haldeydi. Kur'an-ı Hakim ona fe inne ma'al usri yusra, bu surede buyurdu ki zorlukla beraber kolaylık var. İnne ma'al usri yusra, yine zorlukla birlikte kolaylık var. Bu sure nazil olur, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ezilenlere, ashabına, kuşatılan müminlere döner buyururlar ki len yaglibe usrun yusrayni, bir zorluk iki kolaylığa galip olamaz. Bu surede el usur kelimesi marife geliyor. Elle beraber geliyor. Yani ikinci zorluk birinci zorluğun aynısı. Yusran kelimesi nekire olarak geldiğinden iki kolaylık var. Yani Allah Azze ve Celle peygambere, ashabına buyuruyor ki eğer ayakta kalırsanız, dayanırsanız, tahammül ederseniz dünyada bu zorluktan sonra kolaylık var ve ahirette serapa kolaylık sizi bekliyor. Fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Evet, kuşatıldık. Allah Azze ve Celle kuşatılan alim-i İslam'a bu ayetlerle tesellide bulunuyor. Yani diyor ki kolaylık zorlukla beraber, zorluk kolaylıkla beraber. Aslında bunlar iki tane zıt kelime. Azıddan la yeşemiyan. Yani ma ile birlikte edatıyla beraber anılmaması gerekir. Fakat Allah Teala şuna işaret ediyor. Gecenin rahminde nasıl fecir saklıysa zorluğun içinde de kolaylığın tohumları var. Bir anda siz eğer Peygamber aleyhisselamın yükünü omuzlarsanız, 1 milyar 800 milyonluk alem-i İslam'ın yükünü omuzlamaya varız ya Rabbi. Onun için buradayız. Onun için ifamdayız. Onun için Kur'an-ı Hakim okuyoruz. Peygamber aleyhissalatu vesselama yüreğimizle ittiba edersek o zaman göreceksiniz. Gecenin rahminde fecri getiren Allah Azze ve Celle şu zorlukların içerisinde Bağdat'ta, Şam'da, Doğu Türkistan'da, Kahire'de bir anda bize fecri, bir anda bize ittihadı İslam'ı ihsan edecek. Fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra, fe izâ feragte fensab ve ilâ rabbike fergab. Peki o kolayla, o zafere yürürken daha neler yapalım ya Rabbi? Bir ibadeti bitirdiğiniz zaman diğer ibadete başlayın. Kadı Şüreyh radıyallahu anh üç kişi görür. İki tanesi güreş ediyorlar. Bir tanesi onları seyrediyor. Diyor ki şu adam feiza feragte fensab ayetine muhalefet ediyor. O ayete muhalefet ediyor. Çünkü Kur'an-ı Hakim'e göre herkes bir işten sonra başka bir işle alakadar olmalı. Camiden çıkacaksınız, dışarıda işleriniz var, onlarla meşgul olacaksınız. Yani kahveye gider, orada otururlar, orada dedikodu yaparlarsa Allah'ın bu ayetine oraya gidenler muhalefet ediyorlar. Yani seyretmek yok, seyredemezsin. Ya güreşeceksin ya da sen başka bir işle alakadar olacaksın. Feiza feragta fensab. 100.000 kişilik stadlarda uyutulan Müslümanlar Kur'an-ı Hakim'in bu ayetine muhalefet ediyorlar. Peygamber aleyhisselam buyuruyorlar ki el mu'minul kaviyyu hayrun minel mu'minid daif. Güçlü Müslüman zayıf Müslümanlardan daha hayırlı. Ya sen o sporla alakadar olacaksın, tekvando yapacaksın, güreş yapacaksın, başka biriyle meşgul olacaksın, sen onlarla meşgul olacaksın, sen seyredemezsin, sen ekranlara mahkum olamazsın, sen stadlara mahkum olamazsın. Feyda feragta fensab. Namazdan ayrıldığında zikirle meşgul olacaksın, dünyayı imanla meşgul olacaksın, başka bir işle meşgul olunla

alakadar olacaksın. Bizans hükümdarına Kayser'e anlatıyorlar. Diyorlar ki biz Peygamber Aleyhisselam'ın hasabının önünde duramayız. O da diyor ki yani bunlar dağınık bir orduydular. Nasıl dünyanın en güçlü ordusu haline geldiler? Bu ordunun bana özelliklerini anlatır mısınız? Ona göre önlem alalım diye sorduğunda dediler ki onların özelliği şu: Kânû fursânen finnehâr ve ruhbânen filleyli. Gündüz cihad ediyorlar, gece namaz kılıyorlar. Feyda feragta fansab. Yani farz bitince nafileye başlıyorsun. Ahiret işi bitince dünya işine başlıyorsun. Sürekli kalbinde zikir olacak. Eğer senin bataryan şarj etmediysen çalışmıyor. Yürek de bir batarya gibi. Eğer lisanında Allahu Ekber yoksa, hayatında Allahu Ekber yoksa, namazdan, kulluktan, ibadetten haz alamasın kardeşim. Ve ilâ rabbike fergab. Bütün varlığınla mürebbi olan Allah'a yönel. Buradayım ya Rabbi de, nöbetteyim. Mekke'de Ebu Bekir, Ömerler, Hamzalar nasıl nöbet tutuyorlarsa, nasıl koşup Peygamber Aleyhisselam'ın yükünü aldılarsa, ben de yük almaya geldim ya Rabbi. Onun için ilim okuyorum, onun için hayattayım, onun için ayaktayım ya Rabbi. Ve ilâ rabbike fergab. Kardeşlerim, şuradan dışarıya çıkarken bir alet olsa yüreklerimize baksalar, yüreklerimizde İslam'ın hakimiyetine dair bir rağbet mi var, arzu mu var? Yoksa yüreklerimizde makamlara, mevkilere ulaşma, araba, ev sahibi olmaya dair mi arzular var? Ve ilâ rabbike fergab. Eğer yüreğimizde Allah'a dair bir rağbet varsa, Peygamber Aleyhisselam'ın yükünü omuzlamaya koşuyorsak, Allah Teala şu daralan ümmetin yeniden önünü açacaktır, yolunu açacaktır. Mekke'de bu sure nazil olmuştu. Efendimiz Aleyhisselam yıllar sonra o Mekke'ye fatih olarak girdi. Eğer biz Peygamber Aleyhisselam'ın yükünü omuzlarsak, bir ibadetten diğerine koşarsak, içimizde rağbet sadece Allah'a ulaşma, Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılma olursa, göreceksiniz. Bu ümmet daraldığında Ömer koşmuştu Darül Erkam'a. Sevinmişlerdi, Allahu Ekber demişlerdi. Yine daralmıştı bu ümmet. Selçuklu kumandanı Tuğrul Bey Bağdat'a girmişti. Sevincinden Allahu Ekber. Kurtulan alim İslam Allahu Ekber demişti. Sonra Selahaddin'i gönderdi. 87 yıl sonra Kudüs'e girerken Müslümanlar Allahu Ekber diyorlardı. Fatih geldi. İstanbul'u fethederken yer ve gök tekbir getiriyordu. Şimdi sen, nöbet sırası sende. Eğer peygamberin yükünü omuzlarsan, Allah sana fetihler ihsan edecek. Şu mazlum ümmet, mağdur ümmet, senin fetihlerinle Allahu Ekber diyecek. O halde hazırlan Peygamber Aleyhisselam'ın yükünü omuzlamaya.

şehadet şerbetine son saatlerin inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Müslüman kardeşlerim, hepimizin dolaylı olarak bildiği bir hakikati hatırlatarak sözlerime başlamak istiyorum. Allah'ın iyi Müslüman olduklarına şahit olduğu, peygamberinin şahit olduğu ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bugün bizim hoca efendi, alim insan dediğimiz kimseler kadar bilgi birikimine sahip miydiler acaba diye sorsak, kardeşlerim, beşi onu yüzü belki hariç ashab-ı kiramın ciltler dolusu kitap okuyup diplomalar, icazetler alıp alim olduklarını söyleyemeyiz. Aziz kardeşlerim, Uhud dağının eteklerinde o dağdan daha ağır yüreklerle buyur ya Resulallah diyen adamlar, Kur'an'ın yarısını bile görmemişlerdi henüz. Çok daha açık, anlaşılır bir rakam vereyim. On binlerce sahabi şu Kur'an'ın radıyallahu anhum dediği, Allah onlardan razı olmuştur dediği insanlardan on binlercesi bizim çocuklarımızı yaz aylarında camiye gönderdiğimizde öğrendikleri hacimde bir bilgi sahibi de değildiler. Ama Adem aleyhisselam'dan beri yeryüzünde yaratılmış bütün insanlardan, peygamberler hariç, daha iyi bir kulluk yaptılar Allah'a. Allah'ın peygamberler dışındaki en iyi kulları olarak Rablerine kavuştular. Kardeşlerim, tekrar ediyorum, bizim yaz aylarında değil, böyle camilerde senelerce ayet hadis dinlemişler, yaz aylarında çocuklarımızı camiye gönderip de İmam efendilerin onlara öğrettikleri din bilgisi kapasitesinde bile bilgi sahibi olmayan on binlerce cennet kuşu sahabi vardı. Herhangi bir sahabi, belki Ebu Bekir ile Ali radıyallahu anhuma istisna olabilir, günlerce, aylarca Peygamber aleyhisselamın yanında kalıp ondan özel ders görme fırsatı hiçbir zaman yakalayamadılar. Ya filan yolculuğa giderken devesi onun devesinin yanından geçerken gördü, yahut da filan konuşmayı yaparken, ya da cuma hutbesini irad ederken, ya da bir ayetin indiğini açıklarken bir 10 dakika Resulullah'ı dinleyebildiler aleyhissalatü vesselam. Onu merak edip iman etmek için gelenler de saatlerce onunla oturamadılar. Onu öldürmek için yola çıkıp da iman ederek geri dönenler bile
saatlerce ikna turlarından sonra Müslüman olacak kadar onunla oturup kalkma fırsatı bulamadılar. Hanımları bile, annelerimiz bile günlerce baş başa kalma fırsatı bulamadılar onunla. Ama kardeşlerim, kardeşlerim, mümin kim sorusunun en berrak cevabı onlar. En iyi namazı kıldılar. En güzel orucu tuttular. En güzel şehadetlerle Allah'a kavuştular. İnfakın en cömertini yaptılar. Hicretin en delikanlıcasını yaptılar. Allah deyince bütün gökler

ve kanatlanıp uçacak kadar yürek ve heyecan doldular. Kur'an kitabımdır dediğinde onlardan herhangi biri sanki Kur'an sadece ona inmiş gibi Allah'ın kitabını sahiplendiler.

Sahabe kiramın hayatını dinlerken anlayabiliyoruz. Eğer anlıyorsak. Burada kardeşlerim, herhalde onlara inen Kur'an'la bize inen Kur'an arasında bir fark yok. Peygamber aleyhisselamdan dinledikleri hadisleri biz de dinliyoruz. Ama bir farkımız var. Ne diyor sahabi? Nasılsın Sevban diye sorduğunda Efendimiz, iyiyim ya Resulallah diyor. Akşam eve gittim, sabaha kadar Rabbimle beraberdim, cennetlerdeydim, Rabbimin arşını seyrettim diyor. Sen ne dediğini duyuyor musun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Duyuyorum ya Resulallah. Sen mescitte anlattın ya arşı. Ben gittiğimde evde o arşa iman ederek sabaha kadar Rabbimin arşına bakar buldum kendimi diyor. Aziz kardeşlerim, sır burada. Mescide Resulullah'ı bir kere görebilir miyim diye gittiler aleyhissalatü vesselam. Bir cümle duyabilir miyim diye gittiler. Ama o cümleyi duymazsam ben öleceğim der gibi dinlediler onu. Vaaz dinlemek için değil, söylediğini hemen hayata geçirmek için. Boğuluyorum, tutun elimden diye bağıran birisine uzatılan bir eli tuttuğu gibi Resulullah'ın elinden tuttular sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşlandığı için hacca gitmediler. Vurduk kırdık bir de Mekke'ye gidelim, toparlayalım bu işleri diye gitmediler. Boğuluyorum cahiliyede, kurtarsın beni Resulullah diye tek bir söz dinlediler. Bir söz onları iman ettirdi. İman ettirdikten sonra mükemmel Müslüman yaptı. Sonra da şehit veya gazi olarak Rablerine kavuşturdu. Burada bize bir mesaj var. Belki binlerce sahabiden daha fazla biliyoruz Kur'an ayetlerini. Ama bir ayet bilip Rabbine en iyi mümin olarak kavuşan gibi bir hayat yaşayamıyoruz. Keşke tek bir hadis bilsek de o hadis tepeden tırnağa kadar bütün hayatımızı Resulullah'a bağlasaydı. Vitrinimizde onlarca yiyecek çeşidi var, gıda sıkıntısı çekiyoruz. Öbürünün de bir dilim ekmeği var, karnı tok dolaşıyor. Bu buna benziyor. Çok biliyoruz, pratiğe uyarlamıyoruz. Az biliyorlardı, Allah'ı bulacak kadar biliyorlardı. Elbette kardeşlerim, çok bilgi sakıncalı, az bilelim demiyorum. Bu bildiklerimiz bizde ne oluyor diye soruşturuyorum. Bugün burada İslam dininin bazı alimlere göre 1/4 oranında ağırlığını taşıyan bir hadisi şerif okuyacağım. Onun için anlaşılsın diye bir hadis bir alimin gözünde, Ebu Davud'un gözünde İslam'ın ağırlığının 1/4 taşıyor. Biz bunu buradan bütün Müslümanlığımızın 1/1 bile oluşturmayacak gibi alıp götürürsek yazık ederiz kendimize. Burada dinlediğimiz bu hadisi şerifi en azından şu dakikadan itibaren Müslümanlığımızın 25%'ini toparlamış olarak 1/4 oranında bizi Resulullah'a

daha yaklaştırmış olarak en az sorunlarımızın 1/4'ünün giderileceği yola bizi sokmuş olarak bu hadisi şerifi alıp götürürsek, bu ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Böyle bir hadisle buluştuğu zaman kendisini Allah'ın cennetinde hisseden sahabinin yoluna girmek demektir. Peygamber öldürmek için evinden çıkıp o eve Müslüman olarak 2 saat sonra dönen adamlar ya bir ayet ya 2 hadisi şerif dinleyip geri geldiler. İspat etmiştir ki Allah peygamberinin ağzından çıkan ayetler, peygamberinin ümmetine nasihatleri olan hadisi şerifler, yüzlerce insanın kanına bulaşmış katil ruhlu, şarapçı, zinacı insanları bile kendi çocuklarını, kız çocuklarını toprağa gömecek diniyetteki insanları bile melekleştirip evlerine çevirmeye muktedirdir. Bu ispat olmuş bir gerçektir. Bunun için biz Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem diye başlayan bir cümleden sonra bütün alıcı kudretimizi devreye sokup ne diyor diye hareketlenmezsek eğer, ashab-ı kiramla aramızdaki uçurum mesafesindeki farkı kapatamayacağız demektir. Bir mümin ashab-ı kiramın kurtulduğu ile kurtulacaktır. Ashab-ı kiramın yükseldiği ile yükselecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel dualar yaparak, özel eğitimler vererek kimseyi yükseltmedi. Özel duasıyla birisi yükselecek olsaydı, sevdiği amcasının kurtuluşu için içinden geçen hasret o amcayı kurtarırdı. Hiç de öyle olmadı. Herkese verdiği eğitimden nasibi olanlar Allah'ın iyi kulları olarak cennete girdiler. Kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, ümmeti Muhammed'den olmakla şereflenmiş kardeşlerim, hepimiz şahsımız için, çocuklarımız için, sorumlusu olduğumuz elimizin altındaki insanlar için, çocuklar için Resulullah eczanesinden aleyhissalatü vesselam alınmış ilaçları ne kadar kullanabildiğimizi ölçelim lütfen. Filan hadisi dinledikten sonra, filan ayeti dinledikten sonra filanca işi bırakmıştım ben diyene ne mutlu. Bu hadisi belki 50. defa duyuyorum ama ne yazık ki hala aynı insanım diyene de vay haline. Bir kere dinleyenler meleklerle yarıştılar. 40 kere dinleyenler de bunu duymuştuk, başka hadis yok mu der gibi baktılar hadis okuyana. Bunlar kıyamet günü aynı meydanda toplanacaklar, hiç şüphemiz yok. Resulullah'ı aleyhissalatu vesselam damarlarındaki kan gibi dinleyenler, o olmazsa ben duymam görmem diye düşünerek dinleyenler de dirilecek. Ne diyor, bu ne demektir, bu zamanda böyle mi anlaşılır diye sorgulayanlar da dirilecekler. Allah adaletiyle muamele edecek, rahmet ve lütfuyla muamele edecek de inşallah hepimiz kurtulacağız diye umut ediyoruz. Lütfen aziz kardeşlerim, şimdi bu hadisi şerifi muhaddislerin İslam'ın ağırlığının 1/4'ü bu hadistir dedikleri, dikkat ediniz. Cennet ve cehennemle ilgili, ahiretimizle, dünya ve ahiret saadetimizle ilgili İslam dinimizin ağırlığının 1/4'ü bu hadistir. Bu hadisi özümseyen 1/4 oranında

0: Müslümanlığını sahiplenmiştir demek oluyor diyen hadis alimlerinin düşüncesini yakalayabilmek için buyurun hepimiz kulağımızla, gözümüzle bütün
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey abvede yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de,

Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar, sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün. Kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, ''Ya Rabbi, ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman!'' diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattaboğlu Ömer'in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatmatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok.
Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, Ukba'nın donar kanı. Açıldı son Nebi'nin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle

0: Dedim savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen. Ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan. Medediyle ordusunu kana kana suya doyuran. Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan. Ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin, örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam.

efendim, seyyidim, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce, insanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şen'imden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun sonsuza dek yok olmasın sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

0: Thank you so much, Maher Zayt.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir ya Rab, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım, sana sığınanları koru. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok.